0: mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in Bilalemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim velezzâlimîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler. Konumuz Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kayın kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümleler olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüzyıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var, berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine ve ölmüş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın karnını böyle doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İndi ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sıra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüşten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor. Emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öğretiyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor. Sura ikinci öfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü öfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Berzah alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz, kapıyı açarak öbür tarafa geçeceksiniz, merdivenlerden merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah-u Teala size, eğer hacet namazı kılar da Allah-u Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah-u Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınının. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği, gidip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun. Netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz. Daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz. Başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez. Aynı kişidir. Sadece zamanın bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün zamanda yolculuk, bu alem içinde eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var, ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi 7 kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar, 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Evren aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emr alemi bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emr alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki bir buçuk metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. yedi tane alem yiyeceksiniz. Yedinci alem sıfat-ı mütahadır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Geri yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde yedi katlı, yedi merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler dizisi söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası yedinci katın girişidir. Buradan sağa doğru yedi tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç sıçratı müntaha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emr alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emr alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. Yedi kat aşağı kadar gider. Yedinci gök katının birinci alemi adına biz Kadir Hücedir diyoruz. Aslında Allah-u Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isimle İlliyin. Ve Kadir Hücedir'iniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zemin kattan yedi kat aşağı doğru da bir yol var. Emr aleminin aksi. Ve cehenneme gidecek olanların kader hücreleri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önce tutanlar, onların alemi orası. Orada da kader hücreleri var. Cehenneme gidecek olanların kader hücreleri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesim de Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zulmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden yedi kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var.
1: Öyleyse
0: şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Derzi aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer dört alemle birlikte altı alem eder. Yani emr alemi zilmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr alemin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emr aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zulmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zulmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standartına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar. Öldürürler fakat ölümleri insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtı olan cinlerin gayb berzah alemi ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız. Bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var. Cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası, zahiri aleminde, berzah aleminde, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam, biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Öpçet hesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? 6 tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi, onun karşıtı olan berzah alemi. Emr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah-u Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yevm, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah-u Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah-u Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Yine düşünürsünüz. Yine zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisiyse ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere, ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan ve mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız, o Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası onun için birdir o zaman. Yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar x 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah-u Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan, ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından, diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da yine Allah Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da mekana da tabiyiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman. Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yağın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah Teala 6 yövde kainatı yarattım diyor. 7. yövde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin. Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve ise Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Yaratmadan evvel, kainatı yaratmadan evvel Allah-u Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali vel ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah-u Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah-u Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa, o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir düzeyde Allah'ın 6 yönde yarattığı 3 asıl, 3 karşıt, 6 tane alem var. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını, beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun karşıtını veya başka bir sıralama. Ama 3 asıl 3 günde, 3 karşıt 3 günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır onu Allah bilir. Öyleyse 6 tane alem yaratılmış ama 7 alemden bahsediyoruz. 7.'si yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve 8 alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde. Sevgili kardeşlerim, şu içinde, şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi zahiri alemin 2.5 milyar x 2.5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütün olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var. Emr alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizi, hayal aleminizi canlandırın diye söylüyorum. şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin.

olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emr aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan geliyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde 6'da 5'ini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. 6'da 1'i zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda 6'da 1'de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kaplamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi. Ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te 4'ü olsaydı %80'ini oluşturacaktı.

Demek ki %80'den daha azı, %66,6'sı ya da 66,66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zülmani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler. Zamanımız alimlerinin daha yeni keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde 6'da birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı. Geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün, ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
berze alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin, bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Fizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emr alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor. Sonra yoğunlaşıyor. Sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu adayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan. Tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik düzeninde karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği göktaşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse, çekim gücü yetse, en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine insanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette bir kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da yere dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse her fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu karı deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah-u Teala'nın yardım olmasa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün tayyi mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan, ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz. Bu alemde ise, bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı, siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecektir. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da, bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz, ötekine insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta. Hızlı, çok hızlı, yavaş. Nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizde zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zülmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. O'nun hediyeleri, O'nun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım bir şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zülmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zülmani tayin mekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zülmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz iblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs-i mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz karadelikten, derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında, mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük koyun yatmış durumdaysanız, arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyanır uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zinvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninize çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa,
hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tay mekan, zulmani bir tay mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tay mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder ana dergahta. Ve her birinin önünde bir rahne vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman?
Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu su varılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki su varılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı. Yan yana duran belki 100 tane belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de yükseklikleri, genişlikleri de derinlikleri de yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2,30 falan çevresinde, genişlikleri 1 metreden daha az, kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için.
O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki su arınma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su arındığını göreceksiniz. Sıvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. Ve içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Mihenk çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler, tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak, kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan. Ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim,
O kapıdan en son kim geçmiş

son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklığında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre, belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru, karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezerv var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir.

0: kaderecilerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim ümmi kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün ümmi kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra, kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru geliyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor ümmi kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makam-ı mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim Divan-ı Salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde Divan-ı Salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Önden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş, çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki iki kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu üç kişi de Türk bayrağındaki ayla yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntahadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk-ı Tukati'ye takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk-ı Yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili arkadaşlar, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir düzende bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Euzubillahimineşşeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah-u Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinize dünya saadeti ve iki büyük safha gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine %50'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu, bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen ruhlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasletlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutunu indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla selavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün orada olması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Oysa hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazla meselavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet fazla meselavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yada kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer vaktinden huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayrı işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Aklına gönderdiği her emir şer istikametinden. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe, nefsinin hasletleri arttıkça, ruhun nefsin afetleri azaldıkça, ruhun hasletleri nefse geçip, nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça, yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman, artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani, nefsinin kalbindeki afetlerin, onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Öyleyse daimi zikirlikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına inade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade, nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs, afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, affedemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var, şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok burada vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır iblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen, ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın, insanlar sizin gıcıklarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor, hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Yine İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki innedine indallahi İslam alaninde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim karınlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Karınları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin, onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın karınları, madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli, yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde ben ona mutlaka yardım ederim tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet dahi izadani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, Bu sizin hüsraniniz demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir.

istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin. Otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlanır. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların arasını açmak için. Yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz söz konusu olan sizsiniz. Kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz

0: ise Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse, ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız iki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette İradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala diyor, mürşidine ulaşamayan kişi belayetlidir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah Teala bakın ne söylüyor Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehdune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Estaîn ihtina sıratel müstakîm. Sıratel lezzeyna enamte aleyhim. Aleyhim ve lezzeyna. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz şimdi buraya yazdığım gibi tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah Teala. Herkesin kulakları sağır ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var ama kalbe ihbat konulacak bir özellikle yaratmış Allah Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük. Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hanif fıtrat üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hanif fıtrat üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hanif fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hanif fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak. Sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve
tek bir cemaat oluşturma, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat, tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, muvahhid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor. Bütün putları kırıyor. Bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış öyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti abi İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu? Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor, bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cup diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah-u Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudun var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun Tanrı'nın önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar.
Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da da müzeyumda duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El İlah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin
esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, yara almıştır. Ama bu konular, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğruları bilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

Büyüse Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, Mukaddes Ruh Allah yani. Böyle bir müesseseler dizisi. Üç tane Allah. Hayır. O söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerine almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok lanette kim vardır diyor
Allah-u Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah-u Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurması ile mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2'de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir, erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek, iman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek ve kalbinin, nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerinin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe
geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, fazl ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin, nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki hayır, onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor, hatırladım. Allah Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i
Bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan. Oğlunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin.

Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasıtın olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır, sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı. Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde

söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin, ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manası siz artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin. Eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerine %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale gelecek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amin olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikameti konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasına icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar Allah'a, dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım, sen bana parayı ver. Allah Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir kişinin? Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından. Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin, ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim, ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın, buradaki ibadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söyleyenler, biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun. Para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itaat etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir, eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde: "Estainu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan istiane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istiane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, üç, dört, kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amel olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşküline karşı derin bir sevgi duyarak müşküline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim.
2: Ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu da kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben

Zikrin paralel olması eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sahit diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sahit, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim olmasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken

Bakmışlar Baba Erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tüttüren Baba Erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını ıslatmış pınarda asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fırkalar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı.
kalbinizde ne varsa kalbiniz aynıdır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah-u Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah-u Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekhediliyor ay. Ayın fekhedeniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor. Ay ikiye ayrılıyor. Orada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekilere demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da ölmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder.
talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi, o zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed ve izin Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhüm sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükrederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan eyledi. Kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil inşallah. Uzlardan yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek görürüz ki mutlaka Allah Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. İse sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıksa. Birincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tuvaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunu da eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili dinleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yarıya yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzel edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirle. Ne olur daimi zikirle ulaştığınız zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ve o hasletler faziletler adıyla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer, onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğüce sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinden? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın bir şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış yürütmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelimeyi şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelimeyi şehadet getirmek ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı, eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları bir ayda geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide ulaşmayı bir safha sayarsak 5 safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, 5 tane İslam'ın şartı, ama 5'in şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah demesi kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl söylerse söylesin mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah-u Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberdar değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi dileğiyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse ne olması lazımdır? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi mürşitlerini gösterecektir. Onun önünde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan tövbe ettiği ve La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah dediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak eder. Hiçbir ibadet yapmadan bu kişi ölse ertesi gün Allah-u Teala gene onu mutlaka cennetine alacaktır. İşte bizim sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar ömür boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir kaç bin defa La İlahe İllallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah demiş mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşidine ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi için esaretini ulaştırır. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimse yalan cennetini ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında fark etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada kelime-i şehadetin geçtiği noktaya bakın. Bir mürşidin önünde tövbe ediyorsunuz. Sizi dalaletten kurtaran, hidayete adım attıran, sizi küfürden kurtaran, mümin olmak şerefine erdiren bir müesseseyle karşı karşıyasınız. İrşad. Mürşide ulaştığınız andan itibaren irşad başlamıştır. Zannetmeyin ki irşad sadece mürşidin söylediklerini dinlemektir. İrşad eden aslında Allah'tır. Gönderdiği rahmetle, fazla salavatla sizi devamlı manen besler. Söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek, vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep o. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinizin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanlar sonu konur, mürşidinize ulaşıp önünüze çıkıp tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başınızın üzerindeki mürşidinizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Alimden 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Alimden 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Alimden 164'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere biz bütün kavimlerde Resul rahatsız ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet meclisinin bitmesi bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe edip el öpecektir. Böyle bir düzende bu kişiye Allah Teala'nın tam 100 tane nimeti verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başımıza da gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah Teala eskiden her sevabına bire 10 ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan bire 100 olur. 10 kat birden artar. Ve Allah'ın 7. nimeti o kişi Allah Teala'nın rahmetle fazladan daha ötede rahmetle salavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Mürşidine ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasından ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın birinci ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin terkinleriyle ona karşı nefret duyanlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın kesir altındaki insanlar hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedilecekleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ilminde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mesleği alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. Beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. Dokuzuncu insan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da buna eklersek 10 tane ihsan alıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah-u Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adımı attık, mürşidimize ulaştık, önümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah-u Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin, yani derin imanın ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşir. Üç nimet oldu burada. Birisi kalbin mührünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın üç tane nimeti. Böyle bir düzende bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yazılması, Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu nazir kâminhum ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse ebediyen nefsi tezkiye edecek olan bir metot olması lazım. Tezkiye olmaya başladıktan sonra tasfiyeye kadar başlayacak olan bir metot. Bu Allah-u Teala'nın zikridir. Kalp şartlarına sahip olduğunuz takdirde hedefe adım adım yürüyeceksiniz demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah-u Teala onun üzerine her harekete geçiyor, söylediğimiz işlemleri birer birer gücüyle gitmiyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi üst seviyeli sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları, sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, faz ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Faz ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu mümin üzere bir seyir takip ediyor işler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın başımızın önüne koyduğu mürşidin ruhu bir nimettir. O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da biz insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani fazl, rahmet, salavat, sekinet, feyz, hepsi Allah'ın nimetleridir. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel de zikir yapar. Zikir yaptığı zaman mutlaka göğsüne kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama bu rahmet ve fazl kalbin içine giremez sevgili izleyenler. Bu rahmet ve fazl kalbin içine giremediği gibi kalbe de ulaşamaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılması lazım. İşte Allah'ın ihsanı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah-u Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması, mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı, ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3. 4. 5. 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak sitedim intihaya kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir betkeledir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vuslata ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştık. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde, hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizikleri, fizik standartların ötesi görünmezdir. Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de mırtılasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız. Her nokta Allah Teala'nın bir insanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim güçlerine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah-u Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz bir tek adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah hemen başlıyor. Ne yapıyor? Kalbimizdeki ekineti alıyor. Bir, yerine ifat koyuyor. İki, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesir adlı perdeyi alıyor. Üç, kulağımızdaki makrayı alıyor. Dört, bitiriyor mu? Hayır. Kalbimizin içindeki, kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha sonra Allah Teala'nın dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından içe bir güzellik yaşanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yönünü açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. O iman ki, o kelime ki kişi dışarıda ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak, yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah-u Teala size şerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fıskıdan da küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatta size fıskı ve yani şerih kıldı diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü, kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki ilahiyat rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah-u Teala öğretmemiş olsaydı, aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah-u Teala şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde işaretmişti bu söze. Demişti ki ilimsizliğe sevinmek olur mu? Biz de demiştik ki eğer ilimsizlik faydasız ilimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde, onu Allah'a ulaştıracak yerde, onu mutlu edecek yerde faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın şimdi size söylüyoruz. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilmin sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. Bir insanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydasız ilmin sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş. Kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin. Bir gül bahçesi vücuda getirin. Bir yıl emek verin ona. Kıvamına ulaşsın. Sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerinde hayat hakkı elinden alınacaktır. Yalan otlar arsızdır. Ve süratle çoğalırlar. Süratle asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıllar ve parazitler, ağaçlar görürsünüz, bir de bakarsınız etraflarında gül şeyler dolanır.

20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır, 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 37 yıl. Böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size nasibi yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah Teala sizin mutlu olmanız için kendisi seçenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, beşeri vücutla donatmış. Nefsin afetleriyle, ruhun hasretleriyle. İşte böyle bir dizaynda insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fısk adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı, yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını, şu dünyada verilen gezegendeki İslam

aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimle faydalı ilmi birbirinden ayırın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Diyelim ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. La rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Mürşit bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başınız üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah-u Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, harz, sonsuz bir saadet hali, hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse ecr-ül azim, fevz-ül azim ve haz-ül azim salah makamının müntesiplerine, salah makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala. Şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanoğlunun şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde, şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir
kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Yine Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşidin ruhu başınıza öne gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah-u Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kıyasa mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah-u Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz, Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz, çok daha fazla şeylerden vazgeçmenizi icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını onun kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak yerlerine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının, mantıklarının süzgecindeki mutluluk reçeteleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Kimisi der ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu konuda talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim. Benim için uygun olan neyse onu yap. Benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır. Onu yaptırmam için yol göster. Onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz, ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azapsız kölen olmak kararını aldım, benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer. Bunu
gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim. Dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler O'nundur. Almadan vermek mi? Sadece O'na mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, O'nun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir. Ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليهم وعلى الطالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar, evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
2: Şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor. Onlar insanlar için affedici taleplerde bulunamazlar diyor Allah-u Teala. Bulunabilenler işte onlar diyor. Bu seviyenin insanları onlardır. Şimdi neden bahsediyor Allah-u Teala? Allah'ın katındaki hakka şahit olanlar diyor. Hakka, Allah'a, Allah'ın katında şahit olanlar, Allah'a şehadet edenler, Allah'ın zatını görenler diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde. Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet var. Bu adamlar dini Kur'an-ı Kerim'den değil de başkalarının yazdığı kitaplardan öğrendikleri için Allah görülemez diyorlar. Şimdi size soruyorum ey din adamları. Allah görülemez demekte devam ediyor musunuz? O zaman Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfre düşmüş olmuyor musunuz? Allah-u Teala görülürüm diyor ve görüldüğünü, kendi katında hakka, Allah'a şahit olunduğunu açık açık Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde söylediği halde siz diyorsunuz ki Allah-u Teala görülemez. Neye istinaden söylüyorsunuz? Bir ayet gösterin bakalım bana Allah görülemez diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın görülüp görülmeyeceği hususu Allah'ın ayetleriyle belli olur. Ve bu yanlışı da düzeltmek bizim üzerimize farz. Sizin bütün yanlışlarınız kitaplardan öğrendiğiniz bilgilere dayalı olduğu için var. Artık kitapları bir tarafa bırakın. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden Allah'ın hakikatlerini öğrenmeye çalışın. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i net ve açık olarak Allah'ın görülebileceğini söylüyor. Ha diyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmeyi diledi ama Allah'ı göremedi. Elbette göremez. Peygamber olmak yetmiyor. baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmek istedi Hazreti Yusuf, Hazreti Musa. Hiç kimse baş gözüyle Allah'ı göremez. Baş gözü fizik vücudumuzun bir gözüdür ve zahiri alemin bir parçasıdır. Yalnız zahiri alemdeki gerçekleri görebilir. Ne gayb alemini, ne emr alemini, ne de Allah'ın zatını baş gözüyle göremezsiniz. Allah'ı görecek olan ruhunuzun gözüdür. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna ruhu örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Biliyorsunuz olayı. Bu olayda, Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu ruhuyla örtülüydü. Sonsuz hızın sahibiydi ve ruhunun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. İç sesiyle Allah-u Teala ile konuştu. Bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala daha evvel ona kalp gözüyle kendi zatını göstermişti salaha ulaştığı zaman. Allah'ı görmüştü. Kalbinin gördüğüyle ruhunun gözlerinin gördüğü Allah aynı Allah'tı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Öyleyse Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'ı gördüğünü görüyoruz. Hazreti Ali diyor ki ben görmediğim Allah'a inanmam diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Allah'ı gördüm ona sordum. Belki 100 defa Risale-i Gasiye'de bu geçiyor. Allah'ı gördüm ona sordum. Cevapları da yazıyor. Yunus diyor ki ben dostu ayan görürüm diyor. Ne zaman isterse her an Allah-u Teala karşısında. İbrahim Hakkı Hazretleri Allah'ı gördüğünü söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Allah'ı gördüğünü söylüyor. Eşref Rumi Hazretleri Allah'ı gördüğünü söylüyor. Allah-u Teala'nın bütün üst seviye irşat kademesine ulaşan bütün evliyası hep Allah'ı görmüşler. Bütün sahabede görmüş. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ala basiretin diyor. Yani basiret üzere. Ne demek istiyor acaba? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Neymiş görmenin adı? Kalp yüzünün görme hastasının adı basar. İşte bu basar adlı görme hastasının çalışmaya başladığının Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi basirettir. Ne zaman Allah-u Teala basiretten bahsediyorsa bu o kişinin kalp gözünün görmeye başladığı, basar hastasının çalışmaya başladığı anlamına geliyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel basiret üzere Allah'ı görmüşler. Kalp gözlerinin gözüyle Allah-u Teala'yı görmüşler ve Allah'a herkesi davet etmişler. Öyleyse Allah görülür mü? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüldüğünü söylüyor. Bütün sahabenin gördüğünü söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü söylüyor. Bizim de gördüğümüzü söylüyor. Bize yazdırdığı kitapta.
3: Allah.
2: Ey insanlar siz buna inanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama biz size misal getirmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim görülür diyorsa, siz görülmez diyorsanız o zaman küfre giriyorsunuz. Ve kaç defa size bu anlattığım bu kısacık devrede kaç defa Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar ettiğinizi ispat ettim. Ve gerçekten kendinize de o yalanları öğrettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde neyi iddia ediyorsanız bizimle alakalı, gördüğünüz ki hepsinin tam tersi söz konusu. Allah-u Teala bizim için seni kainatın hakimi olarak tayin ettik diyor. Yalnız biz mi? Hepiniz kainatın hakimsiniz. İşte Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. وَالسَّهَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin, ey insanlar, sizlerin hepinizin emrine musahhar kıldı diyor. Bütün insanların emrine Allah Teala kainattaki her şeyi vermiş. Hepiniz için geçerli. Öyleyse Allah Teala bize bunu söylemişse, kitaba yazmışsa, bu onunla benim aramdaki çok özel bir şey. Onun bana olan sevgisinin bir işareti. Bu onunla benim aramda. Hani bir laf vardır. Allah-u Teala ile bizim aramızda geçen bir şey bizim için geçerli. Nasıl da o bir şarkı şeklindeydi. Hep kime ne diye bitiyor daha şeyler, satır başları. Kâh inerim yeryüzüne, kâh çıkarım gökyüzüne. Ondan sonra diyor, nasıl diyor, gökler benim. Allah-u Teala beni orada dolaştırırsa, onunla benim aramda bir olay diyor, size ne diyor? Kime ne diyor? Şimdi Allah-u Teala sizlerden izin mi alacaktı bana bunları yazdırırken? Gördünüz ki söylediklerinizin hepsi yanlış. Gördünüz ki biz sizin yanlışlarınızın hepsini düzeltebilecek bilgilerle donatılmışız Allah-u Teala tarafından. Öyle değil mi? Hidayet mefhumunu yanlış gerçekleştiriyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Resul mefhumunu, Nebi mefhumunu, mümin mefhumunu, aklınıza gelen bütün mefhumları hep 14 asırda insanlar değiştirmiş diye siz de o kitaplara inandığınız için yanlışları öğrenmişsiniz, herkese yanlışları öğretiyorsunuz. Bundan utanmıyor musunuz, sıkıntı duymuyor musunuz? Ve size doğruları öğrettiğimiz halde neden onları öğrenip de başkalarına öğretmek yoluna gidecek yerde yanlışlarınızın daha da kabarmasına sebebiyet veriyorsunuz ve bizim söylediklerimizi insanların duymasına mani olmaya çalışıyorsunuz? Neden bizimle karşı karşıya gelemiyorsunuz? Geldiğiniz zaman neden bizi konuşmak imkanından mahrum ediyorsunuz? Yaptığınız her şey görüyorsunuz ki yanlış. İnsanlara yanlışları öğretiyorsunuz. Aklıma bunlar geldi şimdi. Ama şu anda benim aklıma gelmeyen pek çok şeyin de cevabını vermeye hep hazırım. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bana o kitapta neyi yazdırmışsa hepsinin doğru olduğunu açık açık söylüyor. İşte bizim Risalet Nurları adındaki kitabı yayınlama emri verdi Allah-u Teala. Yayınladık. Ne gördük? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek kurulu, din yüksek kurulu, din işleri yüksek kurulu o kitaptan 23 tane alıntı yapmış. Diyor ki bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır, dine aykırıdır. Bunları yazan da mutlaka delidir. Ha, bu konuya da gelmek istiyorum. Ama biz Risalet Nurları'nı yayınladık. Nasıl yayınladık? Aleyhimizde neyi yazarlarsa yazsınlar hepsini koyduk oraya. Ne kadar aleyhimize olursa olsun hepsini koyduk. Ama bizim verdiğimiz cevapları da koyduk. Ve insanlar o cevapları okudukları zaman gördüler ki Allah'ın o kitaba yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmek şöyle dursun. İnsanların yanıldıkları bütün yanlışları onlara öğretmek için Allah-u Teala tarafından özellikle konmuş oraya. Kur'an-ı Kerim'deki doğrularla o kitap onlara öğretilsin diye. Öyleyse neyi görüyoruz? Allah-u Teala o kitapta ayetler koymuş. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet yaklaştığı zaman darbetül arz çıkaracağız diyor. Diyecek ki diyor o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. O kitabın ayetlerinin manasını öğrenemediniz. Suçlusunuz. Hangi kitap? İşte bu devrin kitabı olan o kitap. O kitap bir şeriat kitabı mı? Bir peygambere inen şeriat kitabı mı? Asla. Bundan evvel yüzlerce Allah-u Teala'nın velisine yazdırdığı o sohbet kitaplarından bir tanesi sadece. Ama o kitabın neden ayetlerle indirildiğinin işareti bu. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi çıkacak olan davetül arzın o kitabın ayetlerine atıf yapacağını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bir standart içinde. O kitap hakkında onların yani Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği 23 tane alıntının hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmadığını, tam aksine insanların öğrendikleri yanlışları düzeltmek üzere Allah-u Teala'dan özellikle onların yazdırıldığını ispat ettik onlara. Ve her ispatımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlere dayalıydı. Ne oldu? Mahcup oldular. Ondan sonra bir daha aklımızda onları yazamadı Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşmazlığımız bitti. Ama şimdi bir takım din adamları var ki onlarla anlaşmazlığımız var. Biz diyoruz ki gelin sizlerle bir araya girelim. Eşit şartlar altında konuşalım. Ama siz bizimle bir araya geldiniz ama bizi konuşturmuyorsunuz ki. Yani hepiniz Kanal 6'daki olayı gördünüz. Bir taraftan Yaşar Nuri Öztürk, bir taraftan neydi? Hulki Cevizoğlu hep bizi susturmak üzere harekete geçiyorlar. Daha biz bir sualin cevabını vermeden ikinci suale geçiyorlar. Bunlar olağan şeyler. Ama böylesine seviyesiz bir toplantıda bulunduğum için ben hep utanç duydum. Bizim aldığımız terbiye başkası konuştuğu zaman susmak terbiyesidir tasavvuf. Bunu öğretir insana. Biz onlar konuştuğunda hep sustuk. Ama biz konuştuğumuzda da onlar susmadılar. Biz de bir ara susmadık. Ama bunun çok seviyesiz bir şey olduğunu görünce ondan vazgeçtik. Öyleyse ne olmalı? Tartışmalar böyle olmamalı. Herkesin eşit konuşma hakkı olmalı. Biz konuşmalıyız onlar gibi. Hiç kimse de sözümüzü kesmemeli. Belli bir zaman parçası tanınmalı iki tarafa da. Mesela beşer dakikalık aralarla konuşmalıyız. Ama konuşurken sözümüz hiç kesilmemeli. Veya biz bir toplantıda konuşalım, onlar başka bir toplantıda konuşsun. Ama hepimiz konuşalım, hepimize bu hak tanınsın. Hepinize bir teklifimiz var. Ey din adamları! Nisan ayında, 1997'nin Nisan ayında Denizli'de bir toplantımız var. 3 günlük bir seminer. Pamukkale'de bir turistik otelde 3 günlük bir seminerde aramızda tartışma konusu olan bütün konuları dile getiriyoruz. Ve sizlere tam bu aylarda bunun mektuplarını hazırladık, göndermeye de başladık. Aranızda cesaret sahiplerini oraya bekliyoruz. Resul kavramı, Nebi kavramı, hidayet kavramı, mümin kavramı, neleri duman ettiyseniz, Kur'an-ı Kerim'e tam ters düşen şeyleri, hangi konularda söylüyorsanız hepsini konu edindik. Hepsi hakkında da sizden yazılı müracaatlar istiyoruz. Tezlerinizi bekliyoruz. Kendine güvenen Fatih Meydan. Unutmayın orada biz sizin sözünüzü asla kesmeyiz. Biz Allah-u Teala'nın emrindeyiz. Hiç kimseye haksızlık etmeyiz. Bugüne kadar hep bize haksızlıklar yapılmıştır. Buz gelir. Biz Kanal 6'ya bir maksatla çıktık. İslam'a söylemek istediğimiz mesajlarımız vardı. Hamdolsun ki anlayanlar onları anladı. Biz onları söylemeyi orada bütün o üçkağıtçılıklara rağmen başardık. Ama onlar her istikamette kendilerine düşeni yaptılar. Zihniyetlerinin gereği buydu. Yapacaklardı tabii. Dikkat edin. Bu bir son değildir. Bundan sonra daha defalarca biz o televizyonlara çıkacağız. Ve Allah'ın güzelliklerini siz istemeseniz de biz insanlara hep anlatacağız. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzelliği varsa onların hepsini yok ettiğinizi söylüyoruz. İnsanların mutluluğuna kesin şekilde engel olduğunuzu söylüyoruz. Ve o davranışlarınızla, seviyesiz davranışlarınızla Allah'ın güzelliklerini insanlara bizim anlatmamıza da mani olduğunuzu söylüyoruz. ne yazar ki? Sadece o günde o. Ve her geçen gün biz Allah'ın hakikatlerini daha büyük kitlelere ulaştırabiliyoruz. Hamdolsun ki artık İstanbul'da bir radyomuz var. Her gün 14 milyona sesleniyoruz artık. Ne söylesiniz, ne yapsanız boş. Bu dava her geçen gün Allah-u Teala'nın güzelliklerinin halka anlatılması suretiyle insanları mutluluğa size rağmen yaklaştırıyor. İddiada bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorlar. Acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şunu diyor. Onların söylediklerinin tamamen tersini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra diyor. Tam aksine Resul'ün geleceği kesindir diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Biz ezelde bütün nebileri huzurumuzda topladık. Unutmayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Enbiya yani nebilerin peygamberlerin sonuncusu. Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve o Resul'e yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Bu ağır vazifeyi dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki söz veriyoruz, dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, siz de şahit olun birbirinize, ben de şahitlerdim. Şimdi diyorlar ki, o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Burada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresinin 7. ayeti kerimesinde biz nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani o toplantıda nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse o nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin olarak yer aldığına göre ve o nebilerin hepsine birden hitap ediyorsa sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bu iki ayeti kerime muvaciyesinde hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Ederse kafir olur. Allah'ın ayetlerine ters düştüğü için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için. Allah Teala birinci ayet-i kerimesinde bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor ve diyor ki sizlerden sonra gelecek olan bir Resul. Ve bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığını da Araf suresinin 7. ayet-i kerimesiyle ispat ediyor. Diyor ki biz o nebilerden tasdiklerini aldığımız zaman onların, misak aldığımız zaman, onlardan o sözü aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de diyor onların arasındaydın diyor. O nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var olduğuna göre, Resul de onların hepsinden sonra geleceğine göre, kesin olarak Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini açıklığa kavuşturmuş. Yalnız o kadar değil. Daha öteye de geçelim. Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biliyor musunuz bu ayetler bizden bahsediyor. Açık ve kesin bir şekilde. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri Habibim, kıyamete yakın o günlere bak ki o günlerde gökyüzünü apaçık bir duman kaplayacaktır. Ve o günlerde yaşayan insanlar Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminlerin diyeceklerdir. Biz müminleriz diyeceklerdir. Onlardan azabı biraz kaldıracağız. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apaçık bir Resulümüz gelecek de onlar o Resul için diyecekler ki öğretilmiş ve delidir. Ve ondan yüz çevirecekler diyor. Şimdi ne gördünüz Kanal 6'da ve daha evvel başka bir televizyonda şunu gördünüz. Bizim 3 tane dili raporumuz varmış. 2 tane de akıllı raporumuz varmış. Bu sebeple deli miyiz, akıllı mıyız çok belli değilmiş. Şimdi bir rapor bir doktor tarafından verildi. Ve bizde biliyorsunuz ki sizin de çoğunuzda var. Cezbe olayı var. Kim böyle bir cezbenin sahibi ise bütün bu sinir hastalıkları, mütehassısları cezbenin sahiplerinin hepsi delidir diyorlar. Bunlar hafif üşütük insanlar diyorlar. Adına da mistik hezeyan diyorlar bu şeyin titremenin. Ve bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe titriyordu. Hem de öyle titriyordu ki mescidin tavanları sarsılıyordu. İşte 30 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali halife oluyor. Ve şöyle söylüyor. Ey benim aziz kardeşlerim, ne oldu sizlere de böyle cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor Hazreti Ali. Hamdolsun ki cezbe Kur'an-ı Kerim'de son derece açık olarak pek çok ayette anlatılmıştır. Allah Teala kalbin ve vücudun sarsılması şeklinde anlatıyor bunu. Ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah'ın cezbesi anlatılıyor. Biz de hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'ya bu cezbe bizde de var. Şu anda burada bulunanların çoğunda da hamdolsun ki var. Hamdolsun ki var. Böyle bir cezbenin varlığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir ceryanın bize mutlaka ulaştığını, bizden de size ulaştığını gösterir. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Kaldı ki cezbe çok önemli bir nesnedir. Hangi açıdan? Bir gün Allah-u Teala ile konuşmaya başlayacaksınız. Allah-u Teala'dan vahiy alacaksınız. İşte o zaman iblis devreye girip sizi şaşırtmak ister. Ne zaman böyle bir şüpheye düşerseniz Allah-u Teala'dan cezbe isteyin. O zaman Allah-u Teala 3 cezbe arka arkaya verir size. Eğer Allah'ın söylediyse mutlaka 3 defa cezbelenirsiniz. Bilirsiniz ki o söz Allah'tandır. Neden bilirsiniz? Çünkü şeytanın cezbe vermeye yetkisi yoktur. Allah. Hiç kimseyi sarsması mümkün değildir. O Allah'ın yetkisinde olan bir olan. Öyleyse 14 asır evvel sahabenin çoğu cezbeliydi. Şimdi bizim bir takım gördüklerimiz var. Allah-u Teala'nın bize gösterdiği şeyler. Sayın doktorlar soruyor, biz de söylüyoruz. Gök katlarını gördük. Birinci katta şunlar var, ikinci katta bunlar var. Tamam diyorlar adamlar. Bu sağlam fırttırmış. Ve tabii böyle deyince bir doktor ve 3 doktor böyle rapor verdiler hakkımızda. Bu adam üşütüktür diye. Tamam. Ama sonunda mahkeme bizi adli tıba sevk etti. Adli tıpta tam 13 tane profesör var. 12 tane üye, bir tane de başkan. 13 tane profesör hepsi oy birliğiyle bizim akıllı olduğumuza karar verdiler. Şimdi 13 tane profesörün kararı biliyor musunuz bilmiyorum ama adli tıbın kararları artık vazgeçilemez. Karşısında hüküm serdedilemez hüviyet taşıyor. Ve adli tıp 13 tane profesörüyle bizi ait olduğumuz yere oturttu. Akıllı olarak yargılandık ve beraat ettik. Unutmayın biz tutuklandık. 3 ay tutuklu kaldık. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık. Risalet Nurları yargılandı ve beraat etti. Şimdi bu adamlar onu tekrar mahkum etmeye çalışıyorlar. Zavallılar. Uğraşmaları hep boşa giden uğraşmalar. Yaşanacağını biliyoruz. Bunun mimarı biziz. Allah Teala bizi vazifelendirmiş. İnsanlar inanırlar inanmazlar. Bu onların problemi. İnanmayan kendini cehenneme mahkum ediyor. O onun problemi. Düşünsün kendisi. Ama kurtulmak isteyen insanlar için Allah Teala'nın ispat vasıtaları var. Şimdi ben insanlara soruyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri mi doğru? Yoksa bu insanların kitaplardan öğrenip de sizlere öğrettiği şeyler mi doğru? Gördünüz ki şu ana kadar ne kadar çok yanlışı çıktı insanların ortaya. Yanlış şeyleri doğru gibi kabul etmişler ve söylüyorlar. İşte bu söylediklerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecek. Ama Allah Teala duhanın olduğu devrede diyor Resul olacak. Duhan gökleri kaplayan o büyük duman. Oldu mu? Oldu. Irak ordusu Kuveyt'i terk ederken rafinerileri ateşe verdiler. 3 gün 3 gece geceyle gündüzü birbirinden ayırt edemeyeceğiniz derecede bir duman kapladı etrafı. 3 gün 3 gece sürdü. İşte duhan olayı tahakkuk etti. Ve o devrede Allah-u Teala'nın bir Resulü vardı bu ülkede. Ona deli dediler. O kadar mı? Hayır. Öğretilmiş de dediler. Şimdi hatırlayın kanal altındaki olayları. Hüseyin Hatemi çıkıp diyor ki şeytanlar insanlara vahy ederler. Mutlaka şeytandan alıyorsunuz siz bu ilhamı. Ne biliyorsunuz? Yemin de etti. En çok Hüseyin Hatemi dostumuzu acıyorum. Çünkü aslında dürüst bir insan. Ama bilmiyor hakikatleri. En çok garibime giden şey benimle konuşur musunuz bu konuyu dediğim zaman konuşmamdan kaçması oldu. Onu anlayamadım. Yani bir insanı idama mahkum etseniz bile onun müdafaasını alırsınız. Bir defacık dinlersiniz. Adam hükmünü vermiş. Dinlemek istemiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Zorla mı dinleteceksiniz kendinizi? Yani insanlar eğer nefsleriyle hareket ediyorlarsa çok yanlış şeyler yapıyorlar. Ve daha evvel de Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basıp da bizimle yemin edenler oldu. Ama hepsi öldüler. Ve Yaşar Nuri Öztürk dikkat edin o gece katiyen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da yemin edemedi. Hüseyin Atemi de öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'e el basmadan yemin etti. Halbuki konunun esası Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine el basıp da yemin etmekti. Ve Allah'ın söylediklerinin yalan söyleyenin üzerine Allah'ın lanetini davet etmekti. Aslında onun ne söylediklerini duymadım. Yalnız vallahi, billahi, tallahi diye bir şeyler söyledi ama fakat bizim emniyet bizim çocuklara silah vermiyor. Bana da vermiyor. Yani arkamda 3 tane örgütün var olduğunu bilmelerine rağmen dosyaya işareti koymuşlar, bana da silah vermiyorlar. Ve şimdi biz Kanal 6'ya girerken bu çocuklar götürdüler silahlarını teslim ettiler oraya. Emniyete. Kapıdan içeri öyle girdiler. Silahlar ruhsatsız. Silahların taşıma ruhsatı yok, bulundurma ruhsatı var sadece. Yani ruhsatsız dediğim o. Ve ben içeride o konuşmaları yaparken dışarıda emniyetten birisi alıyor silahı patlatıyor. Silah ruhsatsız ya, taşıma ruhsatı yok. Sırf silah hakkında tahkikat yapısında taşıma ruhsatı olmadığı için kardeşlerimizi mahkemeye sevk etsinler diye. Ve kardeşlerimizi mahkemeye sevk ettiler. Patlatan, silahı patlatan bizim kardeşlerimiz değil. Bizim kardeşlerimizin silahını emniyetten birisi özellikle patlatıyor. Tahkikat açılsın da silahların taşıma ruhsatının olmadığı ortaya çıksın. Acaba kardeşlerimizi mahkum ettirebilir miyiz diye. Yani gazetelerin yazdıkları her şey yalan. O adamların yalancılıkları gibi medya da onların tarafında. Yani neyi görüyoruz? Bir insanın peşinde 3 tane örgüt olacak ve o örgütlerin hepsi makinalı tüfeklerle silahlı, peşinde oldukları kişiye silah alma yetkisi verilmiyor. Ne kadar korkunç bir şey, ne kadar büyük bir haksızlık. Ama bunu yapıyorlar insanlar. Onların problemi, yapsınlar bakalım ne yapacaklarsa. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Her yerde zulüm mutlaka var olacaktır. Ve Allah'ın dostları bu zulme rağmen var olmaya ve görevlerini yapmaya yine devam edeceklerdir. Hiç kimse tarihin seyrini değiştiremez. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz bugüne kadar bu vazifeyi sürdürdük. Bundan sonra da ölünceye kadar hep sürdüreceğiz. Ve Allah'ın bütün gerçeklerini insanlara her geçen gün biraz daha ispat ediyoruz. İşte gördüğümüz şeyler açık ve kesin. Bütün olgular onu gösteriyor. Bizim deli olduğumuzu iddia ediyor adamlar ve adli tıpın 13 tane profesörü bizim %100 akıllı olduğumuza kesin rapor veriyorlar. Böylece aklanıyoruz. Ve şeytan sana vahyediyor. Ve bu kitap tamamen şeytanın yazdığı bir kitaptır. Ve de onu dinleyen halk da Hüseyin Atemi'yi o kadar çok görmüşler ki televizyonda, Allah'ın ayetlerine falan hiç bakmak gereğini duymadan onun söylediklerinin doğru olduğuna inandılar. İnanınca ne oldu? Bizim şeytan tarafından öğretilmiş bir kişi olduğumuzu kabul ettiler. Ve aynı zamanda deli olduğumuzu kabul ettiler. Ve de bizden halk yüz çevirdi. Bu neyi anlatıyor? Tam Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimelerini anlatıyor. Kıyamete yakın bir devrede gökleri duman kaplayacak. O duman kapladığı zaman bir Resulümüz olacak. Ona öğretilmiş deli diyecekler ve ondan yüz çevirecekler diyor Allah-u Teala. Evet, bugünleri anlatıyor ama yakın gelecekte tabiatıyla bunların bütün yalanları ortaya çıkacak. Sadece bu akşam size anlattıklarımı bile birisine götürüp dinletseniz, o kişi net olarak Kur'an-ı Kerim'i açsa, bütün söylediğim ayetleri, kerimeleri teker teker gözden geçirse, hepsinin doğru olduğunu görecek. O zaman Allah-u Teala'nın söyledikleri kesinlik kazanıyor. Yani Duhan suresinin 10-15. ayetleri arasında sözü edilen bir Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. Öyleyse birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek mi? İki ayet-i kerime kesin olarak geleceğini söylüyor. Birisi söylediğimiz Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi, biri de Duhan suresinin 10'dan 15'e kadar olan ayetleri. Çünkü Duhan olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tam 1400 sene sonra gerçekleşti. Duhan olayının bulunduğu devrede bir Allah'ın Resulü'nün var olacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Üstelik de bütün şartlar tamam. Deli. Öğretilmiş ve insanlarından yüz çevirmiş. Aslında her olayın niçin cereyan ettiğini anlamanız için söylüyorum bunu. Niçin Allah Teala birçok yerde bizi susturdu, konuşmadık? Oysa ki onların her söylediğine cevap verebilecek olan bütün imkanların sahibiyiz. Ama Allah Teala konuşturmadı. İşte bu duruma ulaştırmak için insanları öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş densin diye, deli densinler diye ve insanlar bir süre bizden yüz çevirsinler diye. Bunların hepsi gerçekleşti. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri adım adım gerçekleşiyor. Gerçekten 2004 yılında bu konu kesinlikle tamamlanmış olacak, bitmiş olacak. O kardeşimizin söylediği tarih doğrudur. Bu o güne kadar biz hep bir mücadelenin içinde olacağız. Her geçen gün hakikatler biraz daha anlaşılacak. Öyleyse şu dünyada en başı dik olan sizlersiniz. Neden? Her söylediğimiz Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi. Ve bütün insanlara onların söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunu bu kasetlerle ispat edebilecek durumdasınız. Ve karşınızda kimse aslında tutturamaz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ı temsil ediyorsunuz. Onlar da şeytanı temsil ediyorlar. Şimdi ben orada Allah-u Teala'nın bize söyletmediği şeyleri burada söylemek istiyorum. Hüseyin Atemi diyor ki siz şeytandan ilham alıyorsunuz. Bizim şeytandan ilham almamız birçok açıdan mümkün değil. Hangi açılardan mümkün değil? Allah-u Teala diyor ki Araf suresinin 28. 27. ayet-i kerimesi. Biz diyor şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bir mürşidi diyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Acaba bu ayetle bu söz arasında ilişki var mı? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Ne demek istiyoruz? Mümin kimdir'e bakıyoruz. Bir, mümin kalbine iman yazılandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin ruhu Allah'a doğru yola çıkan insandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin nefs tezkiyesine başlayan kişidir. Ne zaman gerçekleşir? Mürşide ulaştığınız gün gerçekleşir. Öyleyse mürşide ulaştığınız gün mümin oluyorsunuz. Ve mürşide ulaştığınız günden itibaren de şeytan sizinle dost olamaz. Şeytan size sadece düşmandır. Biz 1973 yılında mürşidimize ulaştık. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız günden itibaren şeytanın bizimle dost olması, bize vahyetmesi artık mümkün değil. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu Beyazı Bestami Hazretlerinin mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözüne haleli olarak söylüyor Allah Teala. Ne demek istiyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri? Aynı şeyi söylüyor. Mürşidinize ulaştığınız güne kadar nefsinize tabisiniz. Mümin değilsiniz. Çünkü kalbinize iman yazılmadı ve diğer iki sebepten dolayı mümin değilsiniz. Mümin değilsiniz, şeytan size her türlü ilhamlarda bulunacaktır. Ama onun sözünün hiçbir zaman geçerli olmadığı bir yer var mı? Var. Allah Teala ayet-i kerimesinde diyor ki sen diyor şeytana benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Onlara tesir edemezsin. Neden? Onlar daimi zikirdedir ve kalplerinin zulmani kapısı Allah'tan gelen nurlar sebebiyle daima kapalıdır. Öyleyse biz ihlaslı değiliz, salahtayız. İhlasın bir kademe ötesindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren şeytanın bize bir tesir icra edebilmesi, bize şu veya bu şekilde bir vahide bulması

0: Biz 1973 yılında mürşidimize ulaşmışız. Yüzlerce bu konunun şahidi var. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız gün şeytanın bizimle dost olması meselesi bitmiştir. Şeytan Allah'ın dostlarına hiçbir şekilde tesir edemez. Allah Teala şimdi bu kademeyi aşıyoruz. İhlas makamına geliyoruz. Kim ihlas makamındaysa şeytanın ona hiçbir şekilde bir tesir icra etmesi, hele hele ona vahyederek bir şeyler yazdırması hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi kimdir şeytanla dost olanlar? Mümin olamayanlar. Hüseyin Hatemi mümin mi? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde o Allah'a göre mümin değil. Çünkü bir mürşide ulaşmamış. Bir mürşide ulaşmadığı sürece bütün insanlar mümin olmama safhasındalar. Mümin kabul edilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Peki şeytanın dostları kim? Mümin olmayanlar. Öyleyse şeytan insanlara ilhamda bulunursa, Hüseyin Hatemi ile ben yan yana konulduğumuz zaman hangimize ilhamda bulunabilir? Hangimize dosttur? Çünkü Allah Teala onun söylediği ayet-i kerimede şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Allah Teala Hüseyin Hatemi'nin söylediği ayet-i kerimede, En'am suresinin 93. ayet-i kerimesi zannediyorum. Şeytanlar diyor dostlarına vahyederler diyor. Şeytanın dostu kim olabilir bu iki kişiden? Mümin olmayan birisi mi?
1: Mümin olmayan
0: Mümin
1: birisi.
0: olan birisi mi? Mümin olmayan birisi, çünkü Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor. A'raf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah Teala burada açık ve kesin bir lisan kullanıyor. Şeytanın dostlarına vahyetmesi söz konusuysa bunlar ancak mümin olmayanlardır. Biz mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdik. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamayacağına göre şeytan bu iki taraftan sadece onlara vahyeder. Yetmez. Allah Teala bunun ötesini de açıklıyor. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye diyor Allah Teala. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Niçin? Niçin vahyederlermiş? Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye. İşte şeytan onlara fısıldıyor, onlara vahyediyor ki bu adamla kavga edin diyor. Bu adam Allah'ın dostu diyor, bununla kavga edin siz. Tabiatıyla Allah Teala'nın bu tarzda bir şey yapması söz konusu değil. Yani şeytanların insanlara vahyederken sadece tek taraflara gidetmeleri mümkün. Kimlere fısıldayabilirler? Dostlarına fısıldayabilirler. Kimlere vahyedebilirler? Onları istedikleri istikamette kullanabilirler. Dostlarına. Kimler şeytanın dostları? Mümin olmayanlar. Öyleyse bu standartlar içinde Hüseyin Hatemi ile ben yan yana geldiğimiz zaman şeytan kime vahyeder? Ona vahyeder. Niçin vahyeder? Bizimle mücadele etsin diye vahyeder. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsin diye vahyeder. Ve konunun çok önemli bir noktası burası. Çünkü şeytanın vahyetmesi ancak kendi dostlarınadır. Ve Allah'ın dostlarıyla mücadele etmesi için. Bakınız şimdi Allah Teala ne diyor? İnsanlar vardır diyor. Bir mürşide tabi olmadıkları halde, bir nurlu kitaba da tabi olmadıkları halde, Allah'ın dostlarıyla diyor mücadele ederler diyor. Allah hakkında mücadele ederler diyor. İşte bu insanlar Allah'ın bize yazdırdıkları şeyler hakkında bizimle mücadele ediyorlar. Allah Teala o mücadele edenlerin bir ilme ve mürşide sahip olmadığı halde mücadele ettiklerinden bahsediyor. Neden bu insanlar bir ilme sahip değil? Çünkü bildikleri ilim Kur'an-ı Kerim ilmi değil. Kitaplardan aldıkları yanlış bilgiler. O yanlış bilgilerin sahibi olmasalar zaten söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Neden onların sözleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor? Çünkü

0: Ki bir mürşitleri yok. Bir hidayetçiye de bağlı değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerini bu ayetler boyunca gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın kime vahyettiği belli. O bize vahyediyor. Şeytanın kime vahyettiği belli. O şeytanın kendi dostlarına vahyediyor. Ve Hüseyin Hatemi çıkıyor karşımıza. İnsanlar televizyonlara çıkıyor diye birçok insan onları gerçekten din bilgini zannediyor. Halbuki hepsi elde ettikleri bütün bilgileri o kitaplardan almışlar. Yani hangi kitaplardan? Şu insanların 14 asırdır yazdığı kitaplardan ve sizlere bu akşam ne kadar çok şey söyledim. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı ama o kitaplara göre hepsi doğru olduğu iddia eden şeyler. Ve o yanlışları kitapların söylediklerini insanlara kabul ettiren bu din adamları öyle bir şekilde onları inandırmışlar ki biz Allah'ın doğrularını söylediğimiz halde onlar bize değil onlara inanıyorlar. Şimdi Hüseyin Hatemi'ye şunu soruyorum. Diyorum ki 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine verdiği 3 tane yemini gerçekleştirip Allah'ın cennetine ulaşmışlar mı? Bu yeminler üzerimize farz mı? Bu yeminler üzerimize farz. Evvela soruyorum, siz niye yerine getirmiyorsunuz diyorum Hüseyin Hatemi'ye. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Gerçekleştirmiş. Hepsi cennetin sahibi olmuş mu? Hepsi olmuş. Ondan sonra bütün sahabe daimi zikir, irşat ve teslim emirlerini gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Dünya saadetinin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Peki 14 asır sonra bunlar niçin farz değil? Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu halde bunlar niçin farz değil? Ve bunları gerçekleştirmeyen insanlar cehenneme gideceğine göre biz de bu farzlardan bahsediyorsak, bu farzlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunları gerçekleştirenler cennete gider diyorsak ve bunları bizden başka hiç kimse bilmiyorsa ve söylediğimiz her şey şeytanın söylediğine tamamen zıtsa, şeytan neye çalışmış? İnsanların yeminlerini, misaklerini, ahitlerini unutmasına ve cehenneme gitmesine çalışmış. Başarmış mı? Başarmış. Bütün bugün yaşayan İslam toplumlarının hepsi cehenneme gitmeye mahkum. Ve biz diyoruz ki hayır böyle değil. Şeytanın söylediği gibi değil. Siz yemin, misak ve ahdinizi yerine getirip Allah'ın cennetine gitmelisiniz. İşte ayetler. Bunları hiç kimse bilmiyorsa, hiçbir kitap yazmıyorsa bunları biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Ve söylediklerimiz şeytanın söylediğinin tamamen zıttıysa, şeytanın bugüne kadar insanlara ördüğü çorapları yok ediyorsa, insanların hepsini kurtuluşa ulaştıracak olan şeyler söylüyorsak, Allah'ın talebine, Allah bütün insanları kurtarmak istiyor, hepsini cennetine almak istiyor, biz de bütün insanların cennete girmesi için bütün şartları ortaya koyuyoruz, Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz şeytandan aldığımız ilhamla bunları yapar mıyız? Eğer şeytan insanları cehenneme mahkum ediyorsa bugüne kadar ettiği kesin. Şu anda biz bunları söylemesek bütün insanlar cehenneme gidecekler zaten. Şeytanın taraftarıysak niye söyleyelim ki? İnsanları cennete ulaştırmak için hayatımızı niye koyalım ortaya? Bundan daha büyük saçmalık olabilir mi? Öyleyse bizim bütün insanların dünya saadetine ulaştırmak için söylediklerimize bakalım. Daimi zikir, irşat, teslim. Bugün insanlar bunları unutmuş mu? Unutmuşlar. Bütün insanlar dünya saadetinden mahrum edilmişler mi? Edilmişler. Ve biz diyoruz ki hayır bunlar yanlıştır. Doğrusu budur. Bütün insanlar dünya saadetine de ulaşmalıdır. Yani şeytan neyi istiyorsa biz onun tam tersini söylüyoruz. Allah-u Teala neyi istiyorsa biz tam Allah-u Teala'nın söylediklerini söylüyoruz. Dikkat edin, bunları hiç kimsenin bilmediği bir ortamda söylüyoruz. Eğer hiç kimse bilmiyorsa ve bunları biz söylüyorsak ve şeytanın bütün yollarını kapatmışsak o zaman nasıl oluyor da biz bunları şeytandan öğretmiş oluyoruz? Öğrenmiş ve başkalarına öğretmiş oluyuruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Bunun mantıklı en ufak bir tarafını görebilen olur mu acaba? Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün İslam alemi cehenneme mahkum olmuş durumda. Dünya saadetine ulaşmaları imkansız hale getirilmiş. Ve insanlardan hiç kimse bunları bilmiyor. Biz çıkıyoruz ortaya diyoruz ki bunlar hep aldanmadır. Allah-u Teala'nın söyledikleri sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz sahabenin yaptıklarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ı insanlara açıkladığımız için şeytandan öğrenmiş oluyoruz bunları. Olacak iş mi bu? Sünnet-i seniyeye uymak, Allah-u Teala'nın farzlarını yerine getirmek, şeytandan öğrenilen şeyler mi? Dikkat edin. Herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. İnsanları mutlaka cennet saadetine götürecek olan, mutlaka dünya saadetine götürecek olan şeylerden bahsediyoruz. Yani şeytanın en çok üzerinde durduğu şeyler. Bunların hepsini unutturmak için 14 asır sarf etmiş İblis. 14 asrın sonunda insanları bu tuzağa düşürmüş, herkesi cehenneme gidip götürecekken biz çıkıyoruz ortaya diyoruz ki hayır, öyle yapmayacaksınız, böyle yapacaksınız. Hepiniz cennete girmelisiniz, hepiniz dünya saadetinin sahibi olmalısınız. O zaman soruyoruz, biz bunları şeytandan öğrenmiş olabilir miyiz?
1: Hayır,
0: daha yüzlerce misal verilebilir bu istikamette. Eğer durum buysa, biz insanların saadete ulaştırmak için Allah'ın bugün insanlar tarafından bilinmeyen farzlarını ortaya koyuyorsak, o zaman hiç kimse bizim şeytanla bir işbirliği halinde olduğumuzu iddia edemez. Öyleyse insanları inandırmak konusunda daha fazla bir gayrete girmek bana gereksiz görünüyor. Yani insanlar söylediklerimize inanırlar veya inanmazlar. İnanmayan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. İnanan daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa ulaşır. Biz insanlara sırları veriyoruz. Diyoruz ki siz biliyor muydunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan herkes de mutlaka Allah'ın cennetine gider. Bütün bu sırları 14 asır sonra sadece biz söyleyebiliyoruz herkese. Bu söylediğimizi tatbik eden mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre şeytanın taleplerine tamamen ters değil mi bu anlattıklarımız? Biz şeytan tarafından kesilen kurtuluş yollarını bütün insanlara açıklıyoruz. Ve beyefendiler diyorlar ki öyle ama sen gene de şeytandan alıyorsun bu ilhamları. İşte Allah-u Teala'nın taraftarları, işte şeytanın taraftarları. Artık bu konuda karar vermek sizin işiniz. Ya Allah'ın istikametinde bir karar vereceksiniz, kurtuluşa ulaşacaksınız. Bunun için mutlaka mürşidinize tabi olmak gerekir. Mürşidinize tabi olmak gerekir deyince bize tabi olmayacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız, kimi görürseniz ona tabi olacaksınız. Ha onlar mı? O tabi olduğunuz mürşitler mi? Onların hepsi bize tabi olacaklar. Öyleyse 2004 yılına kadar bütün bunların birer birer halifas edildiğini, hepsinin Allah'ın yolunda birer birer hal edildiğini göreceksiniz. Unutmayın. Bizim bütün dünyada düşmanımız olabilirdi. Gene hız gelirdi. Neden? Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa biz dost olarak sana yeteriz. Ama Allah-u Teala onlara da bir şey söylüyor. Diyor ki bütün dünya dostunuz olsa biz düşman olarak size gene yeteriz. Bakınız Allah-u Teala ne söylüyor? Diyor ki eğer diyor Allah'a inanıyorsanız ona tevekkül edin, güvenin. Eğer Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Bizi yenecek yok. O insanlar boşuna bir savaşın içine girdiler ve şu anda Allah'a karşı savaşıyorlar. Neden böyle söylüyorum? Allah'a karşı savaşıyorlar diyorum. Son derece açık. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz söylüyoruz. Onlar da Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tamamen tersi olan şeyleri söylüyorlar ve onu iddia ediyorlar. Bu kadarı bile kimin Allah'ın tarafında, kimin şeytanın tarafında olduğunu göstermiyor mu? Eğer insanlar bugün Allah'ın bütün söylediklerini bir tarafa bırakmışlarsa, şeytanın öğrendikleri, öğrettikleriyle amel ediyorlarsa ve biz Allah'ın ayetlerini söylüyorsak onlara, biz mi Allah'ın tarafındayız, onlar mı Allah-u Teala'nın tarafında? Bunu muhterem izleyiciler, sizin idrakinize bırakıyoruz. Unutmayın, sözlerimiz burada bitmez. Size anlatacağımız o kadar çok şey var ki, bunların hepsini bu akşam burada tamamlamayı pek mümkün görmüyoruz. Ama sualleriniz bize ulaştıkça, hepsinin etraflı olarak cevabını alacağınızdan emin olmanızı isteriz. Dikkat edin, bugüne kadar neyi söylemişsek, sadece Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Bundan sonra neyi söylersek gene Kur'an-ı Kerim'den söyleyeceğiz. Bize düşman olanların hiçbirisi bu yetkinin sahibi değiller. Onların ne yaptıklarını gördünüz. Sadece hayır diyorlar, olmaz diyorlar, öyle değil diyorlar. Bir tane ayeti kerime söyleyemiyorlar bize öyle olmadığına dair. Ama kitaplardan çok misaller veriyorlar. Halkı da sizleri de o yalanlarına inandırmış durumdalar. Ama bu birinci round. Bundan sonra her geçen gün bu bulanık suların durulduğunu, Allah'ın bütün hakikatlerinin ortaya çıktığını, hepinizin kurtuluşa ulaşmak için bir yol seçmenizin gerektiğini göreceksiniz ve kurtuluş sizin için. Yeter ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini dikkate alın, gerçekleştirmek üzere harekete geçin. Hepinizin cennet saatine ve dünya saatine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi ve cevaplarımızı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sohbetini yapmak üzere. Bu konuşmamızda sizlere sualler ve cevaplar üzerinden hareketle çok şeyler söylemek istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri gerçekleştirdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Daimi zikri, irşadı ve teslimi gerçekleştirdiler. Dünya saadetinin de sahibi oldular. İrşad makamının sahibi oldular. Ve Allah'ın cennet ve dünya saadetinin sahibi oldular. Allah-u Teala da zaten böyle olmasını istiyordu. Bütün insanların hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını. Ama en büyük düşmanımız olan İblis 14 asırda Kur'an'daki İslam'ı insanlara tamamen unutturdu. İnsanların yazdığı bir takım kitapları insanların dinlerini öğrenmesi için esas kıldı. Ve sonuçta insanlar Kur'an'ı ve Kur'an'daki dini gerçekten hepsini unuttular. Farzlarını unuttular. Kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzların artık zamanımızın 32 farzında ve 54 farzında mevcut olmadığını görüyoruz. Hem cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar hem de dünya saadetine ulaştıracak olan bu farzların hiçbirisi yok. Şimdi bundan 14 asır evvel sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu farzları yaşadıysa, bunların neticelerine ulaştıysa, bütün sahabe cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduysa ki bunları diğer kasetlerimizde sizlere uzun uzun anlattık ve bugün insanlar bu farzları tamamen unutmuşlarsa, bu da 14 asır içinde gerçekleşmişse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Demek ki Kur'an-ı Kerim'imizde farz olan sahabenin yaşadığı İslam artık yaşanmıyor. 14 asırda iblis ne yapmışsa yapmış, insanlara yüzlerce hatta binlerce kitap yazdırmış ve bu kitapların ışığı altında o kitaplara güvenerek din öğrenen insanlar kendilerini cennet ve dünya saadetine götürecek olan bütün unsurlardan mahrum kalmışlar. İşte bugün insanlığın özellikle İslam aleminin durumu bu. Diyorlar ki İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor. Doğru. Ama İslam alemi demek doğru mu? Yanlış. Çünkü İslam alemi dediğimiz bu alemde İslam'ı yaşayan hiçbir ülke, İslam ülkesi mevcut değil. Ne yazık ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Silim kökü seleme. Ve İslam deyince Allah'a teslimi anlayacaksınız. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmekle mükellefsiniz. Her ne kadar artık zamanınızda sizlere bunları din adamları öğretmiyorsa da aslında bununla mükellefsiniz. Çünkü Allah-u Teala teslimi üzerinize farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enilbü ilâ rabbiküm ve estemûlehu min kable en yetiyeküm min azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun. Şimdi eğer 14 asır evvel sahabe bu söylediğim güzelliklere ulaşmışlarsa ve söylediğim farzları yerine getirerek ulaşmışlarsa, bugün bu farzlar ortalıkta artık mevcut değilse, hiçbir kitap bu farzları yazmıyorsa, zamanımızın hiçbir din adamı, hiç kimse Allah'ın bu farzlarından haberdar değilse, bunların hepsi tamamen unutulmuşsa Allah Teala ne yapacaktı? Allah Teala bugün yaşayan insanlardan birisine nelerin kaybolduğunu, nelerin yapılması lazım geldiğini mutlaka söyleyecekti. İşte bunları söyledi. Bu söylediği kişi de biziz. Allah Teala bize bir kitap yazdırdı. Bu kitabın adı Risalet Nurları. Ve bilgileri şimdiye kadar insanların yazdığı kitaplardan alan insanların hepsi buna itiraz ettiler. Neden itiraz ettiler? Çünkü zannediyorlar ki kitaplar yalnız peygamberlere yazdırılır. Peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah-u Teala kitap yazdırmaz. Evet, bütün din alimleri böyle zannediyorlar. Yazdırmaz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Rahat suresinin 38. ayet-i kerimesi diyor ki hiçbir Resul'e Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yazdırılmaz. Her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse her devirde kitap vardır. Bizden evvel var mıydı? Evet. Said-i Nursi Hazretleri'nin 132 tane kitabı. Ondan evvel kitap var mıydı? Çok. Yunus'un kitabı, ondan evvel Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabı ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabı,
1: İbrahim
0: Hakkı Hazretleri'nin kitabı, Eşref Rumi Hazretleri'nin kitabı. Allah-u Teala birçok kitap yazdırmış insanlara. Şimdi beraberce bu kitaplara bakalım. Bunlar Allah-u Teala'nın evliyaya yazdırdığı kitaplar. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplarla evliyalara yazdırdığı kitaplar arasında kesin farklılıklar var. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır. Yani emredicidir. Şunları, şunları, şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız der Allah-u Teala o kitaplarda. Herkes de o peygambere, Allah'ın indirdiği bu kitaba uymak mecburiyetindedir. İşte böyle bir kitap son olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi, Kur'an-ı Kerim. O bir şeriat kitabıdır ve dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar herkes o kitapla amel edecektir. Ama Allah-u Teala'nın bizim gibi Allah'ın dostlarına indirdiği kitaplar bir şeriat kitabı değildir. Bir sohbet kitabıdır. İşte Hazreti Mevlana'ya Allah-u Teala'nın indirdiği mesnevi için bakınız ne diyor mukaddemede Hazreti Mevlana. Diyor ki bu kitabı bize Allah yazdırdı. Ne önünden ne arkasından batıl bu kitaba ulaşamaz. Ne diyor, ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Bu kitabı diyor bize diyor Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Yazdırır. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Risaleti Gavsiye yazdırmış Allah'a. Dikkat edin, aynı kelimeleri kullanıyor. Risalet. Risalet nurları, Risaleti Gavsiye. Risaletün Nur. Said-i Nursi Hazretleri'nin yazdırdığı kitabın adı Arapça aslı Risaletün Nur. Bize yazdırdığı kitap Risalet nurları. Türkçe'ye çevirmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırdığını Risaleti Gavsiye. O zamanının Gavsı'ydı. Biz zamanın imamıyız. Şimdi Allah-u Teala kitap yazdırır mı? Gelelim Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Diyor ki Risaleti Gavsiyesinde işte diyor Allah-u Teala bir süre gelir ki size vahyetmeye başlar diyor. O vahyin de böyle bir kitapta toplanması asıldır ve Risaleti Gavsiyesinde kaç yerinde Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'ı gördüm, Allah'a sordum, Allah bana şunları, şunları, şunları söyledi. Ve Allah-u Teala Risaleti Gavsiyesinde diyor ki yaz diyor bunları diyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın söylediklerini birer birer yazıyor. Öyleyse evvela kitaptan başladık. Peygamberlerin dışındaki insanlara kitap verilir mi? Elbette verilir. Mesela Yunus diyor ki bunları bana diyor Allah söyletiyor, ben de diyor yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah'tan öğrenip bunları hep sizlere anlatıyorum diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun, Eşref Rumi Hazretleri olsun, hepsi yaptıkları divanlarda bu büyük hakikatten bahsediyor. Her dem yeni yeni nüzul diyor. Yeni yeni kelimeler iner diyor bana Allah-u Teala'dan diyor Eşref Rumi Hazretleri. Ve şunu görüyoruz. Birinci kavram burada tamamlanıyor. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde her devrin bir kitabı vardır demekle hep şeriat kitaplarını bahsetmiyor. Şeriat kitapları peygamberlere inen kitaplardır. Bizim kitabımızın Allah'ın bize yazdırdığı Risalet nurlarının şeriatla uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Hiç kimseye bir emir vermiyor Allah Teala o kitabında. Şunları şöyle yapacaksınız, bunları böyle yapacaksınız diye. Bunları niye söylüyorum? Bir takım saflar diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'de eksiklik mi var ki Allah Teala sana kitap yazdırıyor? Haşa! Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi Allah Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Risalet-i Gavsiye'yi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırmış. 132 tane kitabı Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırmış. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi? Haşa! Kur'an-ı Kerim'de peygambere yazdırılan bir şeriat kitabıyla Allah'ın evliyasına yazdırılan kitaplar birbiriyle hiç alakası olmayan kitaplardır. Birinde herkese ne yaptığını gösteren Allah Teala bütün dünyaya emretmektedir. Bir Kur'an-ı Kerim'le ama bizim gibi Allah Teala'nın bir velisine yazdırılan bir kitapla Allah Teala hiç kimseye hiçbir emir vermemektedir. Bu Allah'la bizim aramızda bir sohbettir. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi ile Allah arasındaki sohbet gibi, Risalet-i Gavsiyesinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yazdığı gibi. Şimdi bizim kitabımızda ayetler var. Ve diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Elbette indirir. İndirdiğini insanlardan misal vermeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim sen o kişinin hikayesini, o kişinin başından geçenleri onlara anlat ki, sahabeye anlat ki, biz ona ayetler vermiştik. Ama o sonradan şeytana uyan gavinlerden oldu diyor. Neymiş? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına, şeytana uyacak olan bir adama bile ayet verdiğini söylüyor. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Bütün bu söylenen sözler, bizim aleyhimize kullanılan sözlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'i bilmemekten kaynaklanıyor. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye kitap yazdırmaz. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye ayet vermez. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tamamen zıt olan hükümler. Yani biz bunlara sormaz mıyız? Ey kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musun? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyorsa ki biz peygamberlerin dışındakilere de ayet veririz diyorsa, sen de ayet vermez diyorsan, o zaman o ayeti kerimeye küfür ediyorsun. O ayeti kerimeyi inkar ediyorsun. Her inkar edilen ayeti kerime bir kişiyi kafir yapar. Sözüme dikkat edin, çok ciddi konuşuyorum. Eğer Allah-u Teala diyorsa ben peygamberlerin dışındakilere ayet veririm, sen de diyorsan ki ey din adamı, sen de diyorsan ki Allah peygamberlerin dışında kimseye ayet vermez, o zaman Allah'ın Araf suresinin 175. ayeti kerimesini inkar ediyorsun. O takdirde inkar etmekte devam ediyorsan sen bir kafirsin. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bundan sonra karşımıza kim çıkacaksa Kur'an-ı Kerim ayetleriyle çıkmak mecburiyetinde ve karşımızda kafir olmadığını ispat etmek mecburiyetinde. Biz bugüne kadar 300'den fazla konferans verdik. Bu verdiğimiz konferansların hepsinde yalnız Allah'ın ayetlerini söyledik. Hamdolsun ki bugüne kadar Allah'ın ayetleriyle konuştuk. Siz Allah'ın ayetlerine onları inkar ederek küfür içinde bir hayat sürüyorsunuz. Öyleyse ne söylüyorsak dikkat edin sözlerimize. İnkar ettiğiniz noktada kafirsiniz. Şimdi ben size soruyorum. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim ayet verir diyor. Araf 175. Siz hayır derseniz küfre girersiniz. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Her devrin bir kitabı vardır diyor. Yüzlerce Allah-u Teala'nın velisi kendisine Allah-u Teala'nın kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse burada da hataya giriyorsunuz. Dikkat edin, her an Allah'ın söylediğini reddeder durumdasınız ve küfre giriyorsunuz. Öyleyse geliyorum yeni bir konuya. Vahiy. Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi vahyeder diyorum. Bana diyorsunuz ki evet Allah yalnız peygamberlere vahyeder ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy kesilmiştir. Öyle mi? Öyle diyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın birçok ayet-i kerimesini inkar etmiş oluyorsunuz. Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder diyorsunuz değil mi? Öyleyse açın bakalım Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Biz diyor Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hiçbiriniz Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemezsiniz. Öyleyse eğer diyorsanız ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, gene küfürdesiniz. Çünkü Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ve Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini söylüyor. İşte Taha 38. Biz o zaman annene vahyettiğimizi vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi peygamber mi? Hayır, peygamber değil. Ama Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyettiğini söylüyor. Yetmez. Allah-u Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Ne demek bu? İnsan diyor Allah-u Teala. Peygamber demiyor. İnsan diyor. Herhangi bir insanla Allah'ın hiçbir konuşması yoktur vahiyin dışında. Öyleyse Allah-u Teala bugüne kadar kimle konuşmuşsa konuştuğu her insana vahyetmiş, vahiy yoluyla konuşmuş. Öyleyse siz bu ayet-i kerimeyi de inkar ediyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden bir tanesini bile inkar etmek küfrü gerektirir. Kabul ediyor musunuz kafir olmayı? Eğer etmiyorsanız bu ayetleri birer birer incelemek mecburiyetindesiniz. Karşımıza çıktığınız zaman bu ayetler senin söylediğini yalanlıyor diyebilmelisiniz bana. Hiç bunu bugüne kadar söyleyemediniz. Sadece biz size söyledik. Her seferinde ayetler sizin söylediğinizi yalanlıyor. Neden yalanlıyor? Bu durumlara neden düşüyorsunuz? Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyorsunuz. Bunun gereğini bugüne kadar hiç duymadınız. Siz sadece o emaniye kitaplardan, insanların yazdığı binlerce kitaptan bilgiler derlemeye çalışıyorsunuz. Ve öğrendikleriniz her şey görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e ters. Allah diyorsunuz peygamberlerden başkasına vahyetmez. Allah Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde yere vahyettiğini söylüyor. Allah Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor. Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez hala diyebiliyor musunuz? Eğer diyorsanız bilin ki bütün bu saydığım ayetleri inkar ediyorsunuz. Ve bunu dediğiniz gün küfre girdiniz demektir. Hala iddia edecek misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Onun söyledikleri asıldır. Sizin o kitaplardan öğrendiğiniz yalanlar Allah'ın hakikatlerini değiştiremez. Değiştirmeye kalktığınız zaman söylediğim gibi siz küfrün içine girersiniz. Öyleyse o kitapları unutun. Öğrenmeniz lazım gelen o kitaplar değil. Öğrenmeniz lazım gelen Kur'an-ı Kerim. Bunu öğreneceksiniz ve başkalarına öğretmekle mükellefsiniz. Yoksa siz din elden gidiyor diyorsunuz ama din çoktan elden gitmiş. Artık sizin dininiz yok. Siz Allah-u Teala'nın yolunda değilsiniz. İnsanları cennet saadetine götürecek ve dünya saadetine götürecek olan bütün ayetlerin yok edilmesinde siz de giriftar olmuşsunuz. Size bu kadar doğruyu söylediğimiz halde onları inceleyip de yanlışlarınızı düzeltmek zahmetine katlanmıyorsunuz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bu akşam size bütün o söylediğiniz yalanları, yanlışları geriye iade edeceğim. Allah-u Teala'nın açın önünüze Kur'an-ı Kerim'i, söylediklerime dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bütün ayetlerini inkar etmiş durumdasınız. Size Resul'den ve Nebi'den bahsetmek istiyorum. Bir temel dersiniz var ilahiyat fakültelerinde okutulan akaid. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resullerin hepsi peygamberdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. O da yanlış. Zaten söyledikleriniz bu kadar. Hepsi yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Tam sizin söylediğinizin aksine. Siz nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz değil mi? Allah-u Teala'nın Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesini bu sözlerinizle inkar ediyorsunuz. Açın bakalım ayet-i kerimeyi, beraberce inceleyelim. Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, sizin hepinizden sonra Resul gelecek. Ona yardım edeceğinize ve iman edeceğinize bana söz veriyor musunuz ey nebiler? Şimdi ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala ne diyor? Ey nebiler diyor, size kitap verdik. Yani diyor ki benim nebilerim kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor Allah Teala. Siz akaidde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfürde değil misiniz? Bu hesabı bana değil ona vereceksiniz. Allah-u Teala'ya vereceksiniz. Hem kendiniz için vereceksiniz, hem de yanılttığınız, cehenneme mahkum ettiğiniz milyonlarca insan için vereceksiniz. Omuzlarınızda bu dünyanın en ağır vebali var. Demek ki nebi konusunda söylediğiniz %100 yanlış. Kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Allah-u Teala nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Şimdi Resullere geçiyorum. Diyorsunuz ki bütün Resuller peygamberdir. Hayır efendim, değildir. Nebilerin içinde peygamber olmayan hiç kimse yoktur. Ama Resullerin içinde bir kısmı peygamberdir, bir kısmı peygamber değildir. Hele bir kısmı var ki düşündüğünüz standartlarla hiç alakası yok. Allah Teala Resul kelimesini bakınız nerede kullanıyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun haberciye dedi ki sen o adama git ve oraya ulaş. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, mümin bile olmayan bir kafirin Hazreti Yusuf'a ulaşan alelade bir habercinin Kur'an-ı Kerim'deki adı Resul. Bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer bütün Resuller için peygamberdir diyorsanız bu ayet-i kerimeyi inkar ediyorsunuz. Yetmez. Şimdi Allah-u Teala'dan haber alan ve bu haberleri insanlara ulaştıran Resullerden bahsedelim. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı peygamber olmayan Resuller, bir kısmı peygamber olan Resuller. İşte Allah-u Teala'nın ifadeleri. Taha 75'te diyor ki biz meleklerden de insanlardan da Resuller seçtik. Hanginiz bana bir meleğin peygamber olduğunu iddia edebilirsiniz? Ama meleklerden Resul olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Öyleyse bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer meleklerden peygamber vardır diyorsanız onu ayrıca tartışalım. Ama bu ayet-i kerime meleklerden de Resullerin varlığını söylüyorsa hiçbir zaman meleklerden bir peygamber gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Hiçbir zaman bu iddiada bulunamazsınız. O zaman Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesini de inkar etmiş oluyorsunuz demektir. Bir adım daha atıyorum. Allah-u Teala cin Resullerden de bahsediyor. Ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere, sizin içinizden, insanlara insanlardan, cinlere cinlerden Resuller gelip de emrimizi tebliğ etmediler mi? Hanginiz bir cinin peygamber olduğunu iddia edebilir? Öyleyse eğer bütün Resuller peygamber diyorsanız bu ayet-i kerimeyi de inkar etmiş durumdasınız. Bakın daha bu kadar konuda kaç defa küfre düştünüz? Yetmez, daha başındayız işin. Bir de insanlardan bahsedelim. Salt insanlardan. Bu insanlar da aldıkları, dikkat edin, aldıkları emri tebliğ etmek yetkisinde olan insanlardan bahsediyorum. Bunların da bir kısmı peygamber, bir kısmı değil. Nereden biliyorsunuz mu diye diyorsunuz. İşte anlatıyorum. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Bir. Biz resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlerin içinde resuller bahsederiz. Vazifeli kılarız. Şimdi buradan başlayalım. Madde bir. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır. Peygamberler sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kavimlerden çıkmıştır. Öyleyse bütün kavimlerden peygamber oluşması mümkün değil. Ama bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin. Tekrar ediyorum, Allah-u Teala müminin 44'te değil sadece, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Vazifeli kılarız diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaç tane kavimden bahsediyor Allah-u Teala? Arap kavmi, Yahudi kavmi, Lut kavmi, Hud kavmi, daha buna benzer birkaç tane kavim. Ama bütün kavimlerden peygamber yok. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerde hem de devamlı olarak Resullerinin varlığından bahsediyor. Öyleyse birinci ayrım burada. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır ama Resuller bütün kavimlerin içinde var olmuştur. İkinci ayrım, Resuller bütün kavimlerde devamlılık arz eder. Yani bir Resul bir kavime gönderildikten sonra o kavimde o Resul ölürken yerine mutlaka vazifeli yeni bir Resul tayin eder Allah Teala. Hiç boşluk bırakmaz. Ama peygamberlerin arasında boşluk devirleri var. Fetret devirleri diyoruz adına. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud, ondan sonra Hazreti İsa, aralarında yüzlerce yıllık boşluklar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıyor. 600 yıl peygamber yok dünya üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatemin Enbiya, yani nebilerin, yani peygamberlerin sonuncusu. 1400 senedir peygamber yok. Ama bütün bu peygamberlerin olmadığı devrelerde Allah'ın Resulleri hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre hep var. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir diyorsanız Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine de Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine de inkarla yaklaştınız demektir. Yeniden küfre giriyorsunuz, dikkat edin. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerine bakın. Allah-u Teala bu iki ayet-i kerimede Müminin 44 ile Bakara 87'de bunları demekle kalmıyor. Çok hazin bir gerçeği daha dile getiriyor. Diyor ki bugüne kadar bütün kavimlere Resuller gönderdik diyor. Dikkat edin, bütün kavimlere diyor. Ve şöyle bağlıyor sözlerini. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler kendilerine gönderilen Resulleri yalanladılar. Asla kabul etmediler. Ve bir kısmını da öldürdüler diyor. Eğer Kanal 6'da bizim risaletimizi kabul etselerdi şaşardık. Bütün kavimler nasıl Resulleri yalanladılarsa Allah'ın bir Resulü olan bizi de bu kavmin bir takım insanları elbette yalanlayacaklardır. Ama biz arkamızdaki o 500 bin kişiyle bu hedeflere yürüyecek olan kişiyiz. Dikkat edin, Türkiye şu anda küfranı nimet etmiş durumdadır. Ve bunun bir cezası vardır Allah-u Teala'nın katında. Biz o cezaya karışmayı sadece müsbet dua ederiz. Ama Allah-u Teala mutlaka cezasını oluşturacaktır. Bu bizim yetkimiz içinde olan bir şey değildir. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Allah-u Teala bize ne diyor? Risalet nurlarına sen diyor Resulümüzsün. Biz Allah'ın Resulüyüz. Ama peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Şimdi de söylediklerime dikkatle bakın. İnsanlar diyorlarsa ki bütün Resuller peygamberdir. Allah-u Teala da o kitapta bizim Resul olduğumuzu yazıyorsa biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Halbuki Allah-u Teala bütün Resuller peygamberdir demiyor. İnsanlar söylüyor bunu. Ve Allah'ın ayetlerine tamamen ters düşerek söylüyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinde iki nevi Resul var. Bir, peygamber olan Resuller var. Bir de peygamber olmayan Resuller var. İşte biz o peygamber olmayan Resullerdeniz. Ama sözlerime dikkat edin. Bütün din adamları, bütün Resulleri peygamber sandığı için yetmez. Bütün bir Türk halkına bütün Resullerin peygamber olduğu yalanını kabul ettirdikleri için biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadık. Biz Allah'ın peygamberlikle alakası olmayan bir Resulüyüz. Allah Teala bize yazdırdığı kitabın 7. sayfasında ve 37. sayfasında şunları söylüyor. 7. sayfasında diyor ki, pardon, 5. sayfasında, sen diyor peygamber değilsin. Daha ne desin Allah Teala? 37. sayfasında diyor ki, Cebrail Aleyhisselam diyor, ilk defa peygamberlerin dışında bir insana göründü diyor. Biz gördük onu. Peygamberlerin dışında bir insan sana diyor, peygamberlerin dışında bir insana ilk defa göründü. Allah Teala o kitapta bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Biz diyoruz ki biz peygamber değiliz diyoruz. Hala insanlar bizim için sahte peygamber tabirini kullanıyorlar. Sanki biz böyle bir iddiada bulunmuşuz. Biz peygamberiz demişiz. Hayır demedik. Hiçbir zaman da dememiz söz konusu değil. Ama bu din yobazları insanlara bütün Resulleri peygamber olarak tanıttıkları için, dikkat edin, bu iddia Kur'an-ı Kerim'e asla uymamakta. Bütün insanlar ve onlar bizi peygamberlik iddiasında bulunan bir insan zannediyorlar. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bütün Resuller peygamber midir? Zannediyorum ki bu kadar açıklama bütün Resullerin peygamber olmadığını kesin şekilde ifade ediyor. Şimdi Resullerin vazifelerine bakalım. Resullerin vazifeleri de onların peygamber olduklarına ve peygamber olmadıklarına göre ikiye ayrılıyor. Peygamber olmayan Resullerin davranış biçimleri Cuma 2'de Ali İmran 164'te anlatılmış. Görevlerini söylüyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Bir, okurlar ve anlatırlar. Onlar diyor insanların nefslerini tezkiye ederler. İkinci görev. Onlar diyor insanlara kitap öğretirler diyor. Üçüncü görev. Onlar diyor insanlara hikmet öğretirler. Dördüncü görev. İşte peygamber olmayan Resullerin görevi burada bitiyor. Cuma 2'de de Ali İmran 164'te de Allah-u Teala oradaki Resullerin görevinin burada tamamlandığını söylüyor. Dört kere. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün peygamberlerin görevine bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimükümül maalem tekünü talemun diyor. Diyor ki İsa ve Allah size sizin aranızdan birini peygamber olarak gönderdi. Vazifeli kıldı. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun, anlatsın diye. Bir. İki. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç. Size kitap öğretsin diye. Dört. Size hikmet öğretsin diye. Beş. Beşincisi de var. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Bütün nebiler veya Resul olan peygamberler hep aynı şeyi söylemişlerdir. Onların görevleri beş tanedir. Ama peygamber olmayan Resullerin görevi dördüncü görevde biter. Onların yetkileri sınırlıdır. Öyleyse peygamber olan Resullerle peygamber olmayan Resuller bu açıdan da birbirinden ayrılıyorlar, vazifeleri açısından da. Ve insanlar topluma Allah'ın doğruları yerine kitaplardan öğrendikleri bütün yanlışları öğretmişler. O zamanlarda inanmışlar ki bütün söylenenler doğrudur. Dikkat edin. Yaşar Nur Öztürk bize diyor ki, niye diyor vahiy diyorsun? Onun yerine diyor ilham de, bütün tartışmalar bitsin. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Allah Teala diyor ki kitapta ben sana vahyettim diyor. Ve diyor onlara Kur'an-ı Kerim'in doğrularını öğretmekle mükellefsin diyor. Eğer insanlar Allah-u Teala'nın vahyini kendi aralarında ilham diye değiştirmişlerse buna kimsenin hakkı olamaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki doğruları bilelim ki her noktada yerine tam olarak oturtulacaktır. Bununla göremeyiz. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Bunu mutlaka gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Öyleyse kim vahiy yerine ilham diyorsa o yanlışın temelindedir. Allah-u Teala'nın vahyi karşılıklı konuşma şeklindedir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bizim insanlardan birine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar gücüne gidiyor diyor. Peygamber olmayan birisine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar acayibine gidiyor diyor. Yani Allah-u Teala açık açık herhangi bir kişiye vahyettiğini söylüyor. Bu kadar açık ayetler dururken onlar diyorlar ki hayır, Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındakine vahyetmez, onunla da ilhamdır. Allah-u Teala tam aksini söylüyor ve bu adamlar iddia ediyorlar. Halka da kabul ettirmişler bunları. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün yanlışlar bu adamların okudukları kitaplardan çıkıyor. Topluma da yanlışlar mal edilmiş. Ve bu yanlışlardan hareket eden halk bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannediyor. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Allah-u Teala'nın Kur'an'ındaki bütün gerçekleri mutlaka yerlerine oturacaktır. Şimdi ne gördük? Akaidin iki temel kaidesini gördük. Birinci kaide, bütün Resuller peygamberdir. Bütün Resullerin peygamber olmadığını gördük, değildir. İkincisi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu da yanlış. Çünkü Allah-u Teala Meryem suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hazreti Musa ile kardeşi Harun'a diyor ki, siz ikiniz o Firavun'a gidin. Ve ona deyin ki biz Allah'ın Resulleriyiz. Hazreti Harun da Resul, Hazreti Musa da Resul. Ama Hazreti Musa'ya kitap verilmiş, Hazreti Harun'a kitap verilmemiş. Ne demek istiyorum? Demek istediğim son derece açık. Demek ki bir kısım Resullere kitap vermiş, Allah-u Teala bir kısım Resullere kitap vermemiş. Hazreti Harun bir peygamber değildi. Bir Resuldü sadece. Eğer onu peygamber olarak kabul ederse öyle kabul etsinler. Ama öyleyse kendisine kitap verilmemiş olan bir Resul'dü. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir. Gördünüz ki yanlış. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberdir. O da yanlış. Nereye ulaşıyoruz? Kur'an-ı Kerim ayetlerine dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği şeyle bu insanların bütün dünyaya ilan ettikleri din birbirinden tamamen ayrı, hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Ve bu adamlar hep insanları doğru söylediklerine inandırmışlar. İlahiyat fakültesinde de hep bu söylediğimiz yanlışlar anlatılıyor. Öyleyse nelerden bahsediyorsak, onun Kur'an-ı Kerim ayeti kerimelerine dikkatle bakın. İşte bu kaseti çoğaltmalısınız.
1: İnşallah.
0: Bu kaseti başkalarına vermelisiniz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i açıp, bu ayetlerin gerçekten bunları söyleyip söylemediğini tetkik etmeliler ve görmeliler ki aldatılıyorlar insanlar. Allah'ın doğruları yerine kendilerine şeytanın yalanları anlatılıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkatle bakalım. Hep insanların aldatıldığı bir sürü konu var. İşte Yaşar Nuri Öztürk diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra irşat makamı artık yok. İnsanlar hiçbir zaman hidayete davet edilmeyecek. Başka insanlar tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meclisi bitmiştir. Böyle söyleyen bu insanlar Allah-u Teala'nın 10 tane ayeti kerimesini unutuyorlar. 10 ayeti kerimede Allah-u Teala hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar mürşitlerine ulaşamazlarsa onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların gidecekleri yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar Allah'ın bu 10 tane ayet-i kerimesini inkar mı ediyorlar? 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidinize ulaşmazsanız dalalette diyorsa, dalalettesiniz diyorsa ve bütün kavimlerde Allah'ın hidayetçilerinin var olduğunu söylüyorsa, bütün devirlerde var olduğunu söylüyorsa ve bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meclisi sona ermiştir diyorlarsa, bu Kur'an-ı Kerim'e açıkça karşı koymak demek değil mi? Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadı mı? Onların isimleri Hülefai Raşid'in değil mi? İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi? Hiçbiri bunları inkar edemezler. Öyleyse daha sonra sahabenin irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Sahabeye tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Daha sonra tabi'ine tabi olanlar var. Tebe-i tabi'in. Öyleyse tabi olunan insanlar hep var. Ta bize kadar gelmiş, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanlar da size tabi olacaklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir tarafta irşat makamı var, bir tarafta da tabi olanlar var. Görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabi olma müessesesi sona ermemiştir. 1400 seneden beri de insanlar irşada ulaşıyorlar. Mürşit kimdir? İrşada ulaşan ve irşada ulaştıran kişi. Hep var olmuştur. Hiçbir devirde irşat makamının yokluğu söz konusu değil. Ve Allah Teala bütün kavimler için hidayetçilerin var olduğunu söylüyor. Külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor. Allah Teala diyor ki hiçbir kavme onlara bir resul göndermeden azap etmeyiz. Hayatta olan bir resulden bahsediyorum. Bakınız dikkat edin. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki cehennemin kapıları kıyamet günü açılır. Bütün cehenneme girecek olanlar oradan içeri girerler. Onlara deriz ki diyor kıyamet, oradaki bekçiler, cehennemin bekçileri derler ki diyor, sizlere yaşadığınız devirde sizlerden resuller, ey insanlar, sizlerden olan resuller gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi dikkat edin. Cehenneme giren insanlar bütün devirleri temsil ederler. Şu anda yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Her devirde yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse her devirden insan var orada. Her devirdeki insanların her birine Allah-u Teala'nın Resullerin geldiği kesin. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, zamanın hangi parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, herkesin bulunduğu yere hep Allah-u Teala'nın Resulleri vazifeli olarak gelmiş. Hiçbir

dedikleri birbirlerine hiçbir devrede uymuyor. Hangi açıdan baksak aynı sonuca ulaşıyoruz. Mesela insanların arasında dolaşan bir söz var. İnsanla Allah arasına kimse giremezmiş. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina." İnsanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah diyor ki biz kıldık diyor sizinle benim arama onları koydum diyor. İmamları koydum. Onların hepsi diyor sizi hidayete erdirmek için benden aldığı emirle hareket ederler diyor. Zaten Allah Teala'dan emir almadan kim kimi irşad edebilir ki? İrşad yetkisinin sahibi olan insanlar var mı? Elbette bunların adına Kur'an-ı Kerim mürşit diyor. Ve şimdi bu insanlar mürşidi yok kabul ediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşit yoktur diyorlarsa hiçbir zaman mürşide ulaşmaları mümkün değil. O zaman hepsi hidayette değil, dalalettiler. Dalalette olan insanların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Şimdi bizim aklımızda söylenen bir söz, huzur namazının imamı konusu. Huzur namazı Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. Allah Teala Zuhruf Suresinin 206. ayet-i kerimesinde bu namazdan bahsediyor. Diyor ki Allah'ın huzurunda kılınan o namazda o insanlar ibadetleriyle gururlanmazlar, büyüklenmezler. Ve onlar Allah'ın huzurunda secde ederler. Allah Teala Allah'ın huzurunda secde edilen, secde eden bir takım ruhlardan bahsediyor. İşte o orada kılınan huzur namazıdır. Ve Allah Teala son derece açık bir biçimde bunun Allah Teala'nın huzurunda kılınan bir namazın varlığından bahsediyor. Peki böyle bir namaz için Allah Teala imam tayin eder mi? Demin söylediğim ayet-i kerime bunun net olarak açıklamasını yapıyor. Secde 24. Biz diyor insanlardan imamlar kılarız diyor. Burada mürşit kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Çünkü her devrin imamı o devrin mutlak olarak Resulü ve halifesidir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala diyorsa ki biz her devirde imamlar kılarız insanlar için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. İmam-ı Azam Hazretlerine niçin öyle deniyor, İmam-ı Azam deniyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü o da zamanının imamıydı. Ve bu mürşide ulaşmayan, ulaşmak gereğini duymayan, mürşit yoktur diyen insanlara bizim bir sualimiz var. Sualimiz şu, diyoruz ki ey aziz din adamları, siz İmam-ı Azam Hazretlerinden ve İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı çok biliyorsunuz? Daha mı çok dininizi biliyorsunuz? Daha iddia ediyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit yoktur diye. Neden böyle söylüyorum? İmam-ı Azam Hazretleri Maruf-u Kerhi isimde bir zata tabi oldu. Ve bu tabiyeti neticesinde de şunu söyledi. Eğer dedi Numan mürşidine tabi olmasaydı mahvolmuştu. Kimdir bu zat? İmam-ı Azam Ebu Hanefi. İmam-ı Azam Ebu Hanefi bizlerin tabi olduğu Hanefi mezhebinin kurucusudur. Ve bu zat bir mezhep kuracak kadar bir ilmin sahibiyken gidiyor Maruf-u Kerhi isimli bir zata tabi oluyor. Ve kendisini kurtaranın o olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü o da emaniye ile hareket etseydi yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirmemiş olacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Allah'ın bütün güzelliklerini unutan birisi olacaktı. O insanların yazdığı o yalanlara tabi olacaktı. Birisi daha var. İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri de Şafii mezhebinin kurucusudur. Şeyban-ı Rai adlı bir çobana tabi oluyor. Ve ona soruyorlar. Diyorlar ki sen bir mezhep kuracak kadar bir din bilginisin. Nasıl olur da gidip bir çobana tabi olursun? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin cevabına bakın. Bana dinimi o öğretti diyor. Kurtuluşumu ona borçluyum diyor.

0: Öyleyse bunlar mezhep imamları tabi oldukları tarihen kesin. Öyleyse kime tabi olmuşlar? Mürşit yoksa bu insanlar kime tabi olmuşlar? Nasıl kurtuluşa ulaşmışlar? Maruf-u Kerhi Hazretleri de Şeybani Rai Hazretleri de Allah'ın mürşitleriydi. Bu mürşidin olmadığını söyleyen insanlara soruyoruz. Siz İmam-ı Azam Hazretlerinden bir Hanefi iseniz İmam-ı Azam Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz dininizi? Eğer bir Şafii iseniz İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz? Eğer daha iyi biliyorsanız o zaman bu yanlışınız ne? Yemininizden, misakinizden, ahdinizden haberiniz yok. Cennet saatine ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Kulaklarınızda vakra var, kalbinizde ikinet var. Gideceğiniz yer cehennem. Hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız. Hidayete adım atmadığınız için, dalalette kaldığınız için gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse nasıl İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha iyi bilirim, İmam-ı Azam Hazretlerinden daha iyi bilirim diye bir iddiada bulunabilirsiniz? Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın emirlerine tabi olmaktır. Dikkat edin, siz hem Allah'ın emirlerine tabi olmuyorsunuz hem de başka insanların da o emirlere tabi olmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Ve omuzlarınıza devamlı vebal alıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın açıklamalarıyla, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle bugünün din adamlarının ne kadar büyük standartlarda birbiriyle kavgalı olduklarını ve Allah'ın ayetlerine hiç uygun olmayan palavralar attığını görüyoruz. Her tarafta bu masallara rastlamak rahatlıkla mümkün. Adeta Allah-u Teala'nın bütün ayetlerinin tersini usul haline getirmiş adamlar. Yani deveye diyorlar ki senin diyorlar boynun eğri. Deve şöyle bir bakıyor kendisine. Ya diyor nerem doğru ki zaten benim. Yani burada ne görüyoruz? Bu insanlar Allah-u Teala'nın bütün hakikatlerini yok etmişler. İşte mürşit var mı? Allah-u Teala diyor ki ben insanlardan imamlar kıldım. Benden aldıkları emirlerle insanları hidayete ermişsinler diye. Onlar diyorlar ki hayır mürşit yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşittir, son mürşittir. Ondan sonra da Kur'an mürşittir. Şimdi Kur'an'ın mürşit olduğunu iddia eden bu adamlara bir sualim var. Kur'an mürşittir diyorsunuz. Peki, niçin mürşidin emirlerine itaat etmiyorsunuz? Mürşit diyor ki hayatta olan hidayetçiye ulaşmak mecburiyetindesin diyor. Ulaşamazsan diyor dalalettesin diyor. Kur'an-ı Kerim mürşitse o mürşidin emirlerine riayet edeceksiniz ki hidayete eresiniz. Kur'an-ı Kerim size hidayetçiye ulaşın diyorsa siz de ulaşmıyorsanız ve Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre dalaletteyseniz nasıl kurtulacaksınız ki? Her istikamette sizin için kurtuluş ümitleri bir sıfır olarak görünüyor. Ve en kötüsü bu hakikatlerin anlatılmasına da mani oluyorsunuz. Dikkat edin. Bütün davranışlarınızla bütün yaptıklarınız Allah'ın güzelliklerinin, doğrularının insanlara intikaline mani olmak istikametinde. Bizim söylediklerimizi, söylemek istediklerimizi açıklamamıza mani oluyorsunuz. Bütün televizyonlar sizde çalışıyor. Ve Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlarını anlatıyorsunuz herkese. 14 asırdır yazılan o kitaplardan öğrendiğiniz yanlışları. Öyleyse sizlerin Allah-u Teala'nın istediği noktaya ulaşmanız gerek. Birçok din alimi kendisini mürşit zannediyor. Ben de mürşidim diyor. Buna çok rastladık. Acaba kimdir mürşit? Sizler sahiden mürşit misiniz? Hadi gelin beraber bakalım. Mürşidin birinci vasfı nefsinin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönmüştür. Sizin de Allah'a dönmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Böyle bir dileğin sahibi olmadığınız sürece mümkün değil. Siz mürşit olamazsınız. Mürşidin kalbindeki mührü kendi mürşidine ulaştığı gün Allah-u Teala açmış, içine imanı yazmıştır. Siz hiçbir zaman mürşide ulaşmayacağınız için hiçbir zaman mümin olamazsınız. Evet, çok ciddi söylüyorum, mümin olamazsınız. Bir mümin masalı anlatmışsınız kendinize, her kavramı yok etmişsiniz. Size göre Allah'a inanan herkes mümindir, öyle değil mi? Allah'a, kitaplarına, meleklerine, bâsı bâden mevte inanan insan mümindir. Hayır, değildir. Mümin olmak yolundadır. İnanç, bunların daha ötesindeki şeylere de inandığınızı kabul ediyorum. Ama hayır, siz mümin olamazsınız. Kalbinize iman yazılmadığı için mümin olamazsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için mümin olamazsınız. Nefs tezkiyesine başlamadığınız için mümin olamazsınız. Ve bunların hepsi mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşecek olan bir şey. Bırakınız mürşit olmayı, siz daha mümin değilsiniz. Kur'an-ı Kerim tarifine göre hiçbiriniz mümin olmak standartları içinde değilsiniz. Size masal anlatmıyorum. Eğer mümin değilsiniz diyorsam bunu her zaman ispat edebilirim. İşte birinci açıdan ispat ediyorum. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinize iman yazılmadı. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Ne zaman yazar? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor. Ne zaman yazar? Onların diyor başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş olan katımızdan bir ruh göndeririz, mürşidin ruhunu, ve onların o zaman kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Sizin başınızın üzerine mürşidin ruhu gelebilmesi için mürşidinize ulaşmanız lazım. Çünkü Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine katından bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte bu ruh ne zaman kişinin kalbinin başının üzerine gelirse, Mücadele 22 o zaman diyor, bu mürşidin ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman, o zaman kalbinin içine iman yazarız diyor. Kalbinizin içine iman hiçbir zaman yazılmayacak demektir. Mürşidinize ulaşamazsanız hiçbir zaman mümin olamayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman başınızın üzerine ulaşan o nesne bir nimettir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine göre mürşidin ruhu kimin başının üzerine ulaşmışsa o kişi için bir nimettir. Başının üzerinde böyle bir nimet sahibi olmayan kişi sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayanlarsa mümin sayılmıyor Allah-u Teala'ya göre. Yani mutlaka mümin olabilmek için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım ve Allah'a doğru yola çıkması lazım. Ne zaman çıkacak? Fatiha suresini anlatıyor Allah-u Teala. Sıratellezine, sırat-ı müstakimi tarif ediyor. En'amte aleyhim. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Sadece kimin başının üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak belirmişse o kişi diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Ötekiler bulunamaz diyor. Nitekim son ayet-i kerime kesinleştiriyor. Veleddalin ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde ulaşamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerine ulaşamazlar. Kimdir dalalette olanlar? 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar olduğunu söylüyor. Siz hiçbir zaman mürşidinize ulaşamayacağınıza göre hiçbir zaman dalaletten kurtulamayacaksınız. Dalaletten kurtulamadığınız sürece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız, mümin olamazsınız. Neden? İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka diyor sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? 73 tane diyor. 73 fırkadan kurtuluşa ulaşabilecek olan bir tek fırka söz konusu diyor. Hangi fırka? Bakalım. Müminleri oluşturan bir tek fırka kurtuluşa ulaştı diyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Geriye kalan bütün fırkalar, 72 fırka şeytana kul oldu diyor. Bütün bu fırkalardan bahseden bir ayet buluyoruz. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki geri kalan bütün fırkalardan hiçbirine tabi olma ki bütün fırkalar seni sırat-ı müstakimden ayırırlar ve şeytana kul ederler. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sadece onlar müminler. 73 tane fırkanın içinde sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilenler müminler. Onun dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, mümin olamazsınız. Öyleyse bu mürşide ulaşmayan insanlar, mürşitlerine ulaşmadıkları sürece hiçbir zaman dalalette oldukları için ruhları vücutlarına ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamayacağına göre hiçbirisinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Olamazsa mümin olamazlar. Mümin olmanın üçüncü şartı nefs tezkiyesine başlamak. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü kalbinin içine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi daha evvel mümkün değildir. Ne zaman mümkündür? Ancak mürşidine ulaşacak, Allah-u Teala kalbindeki mührü açacak, kalbinin içine imanı yazacak ve kişi böylece mümin olacak ve nefs tezkiyesine başlayacak. Ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Ayrı ayrı zamanlardan bitiyor artık.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu düzeyine göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisinin niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz? Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delilyağın şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat dinlen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasretleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuz da gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuz da zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi İblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabi cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdüm yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir. Kötü gösterecektir. Çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftahı benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi
3: sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşitli işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kurkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hiddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış anlayışlarla bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız. Sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım, Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtrasıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var. Fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, İki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle İki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak, tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla sizi, size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için, bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da dilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun. Ama ben biliyorum havasında

düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah

insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun. Bana itibar etsin. Beni saysın, yücelsin. Ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz. Burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara
iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz. Bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların
mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa, inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir dönemeçtedirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse, dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen namaz kılmak,
oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yolu yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din, geriye doğru ne kadar giderseniz gidin hep var olan din, ileriye doğru ne kadar giderseniz gidin hep var olacak olan din, ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok. Sadece bir tek din var.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek, sen hanifsin demekle, hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da insanları hani fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne geri, zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz, kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek
Allah'a ulaşmanın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden söylediklerimizi atanlar ve profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akçit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi?
Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Nebi, Nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş. Öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde ondan sonraki tasavvuf devrimizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşit Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamı'ydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz.
manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicabı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinlet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır. Sevaphanesine seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartında yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki
Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda
yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekilmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda, cami imamıysanız. O caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları, her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz
O ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar. Bir, ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler hem de şirktedirler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin

insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyenne bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâvru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan İnsanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size

kafir nazarıyla bakmasını. Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak, lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda etrafınızdaki bütün sizden din öğrenecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizaydı. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah Teala öğrettiyse siz
öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarınlık burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me'a.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide taviyet 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin. Aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra muhlis olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ülülvab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazl birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazlaların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttık. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala de sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
Bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga? Neden kibir? Neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler.
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat, 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı Ekum salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken
Ne münkerle ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar arınırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikri olacak kişi nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini
tasfiye etmiştir. Hepsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %51 nurlanır var. Şimdi bu minvali üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman, bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız, o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi, etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek, hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kavuğuyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak
ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan 7 safhalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehenneme dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik

Mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana, zaman geri döndüğünde herkes hayattadır. O anda yaşamakta olanlar, bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sağ verecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediği

nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sol sağ taraftan verilir hem de hepsinin ister sağdan verilsin ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı. Ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennemde sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar nötronlar çevrilip
tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir de daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah-u Teala diyor ki, ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah-u Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülaike ashabun nari, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetehu ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülaike ashabun nar hum fiha halidun." Onlar ateş ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashabun nâru hum fîhâ halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyyine 6. Fî nâru cehenneme halidine fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak
Orada ebediyen içinde, ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fe-i nâri cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde, haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime, cin 23. Fe inne lehu nâri cehenneme, haldine fiha ebeda. Muhakkak ki, onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır, kalırlar. 11. ayet-i kerime, Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü evvâbe cehenneme haldine fîhâ. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca İçinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93 Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir. Orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabün nâru hum fiha hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâru, onlar ateş halkıdırlar. Haldine fîhâ. Orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63 Allah Teala buyuruyor Fe enne lehu nâre cehenneme hâlidine fîhâ.
ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah-u Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah-u Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada sizde Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz.

Allah Teala En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şaallahu. İlla sadece hariç ma şey. Şaallahu Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa men şaallahu deseydi Allah Teala Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama En'am 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde. Kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dametis semavatü vel ardu. İlla ma şa'e. Ma şa'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey yani cennetin göklerinin çatlaması hariç onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayeti kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının
mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları, ümit ederiz ki, artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.

Teala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzu sebila. Zalike bi'ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri, kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen, onu yol edinmezler diyor Allah-u Teala. Rüşt yolunu
yol edinmezler. Zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği bunlar. Kendilerine insanların rüşt yolu anlatılıyor. Deniyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer rüşt yolunu seçmiş olursunuz. İrşat yolunu seçmiş olursunuz. Ve de mutlaka daha dilediğiniz anda Allah'ın birinci kat cennetini hak edersiniz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size yardım elini uzatmaya devam edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

Hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah Teala? Yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah Teala. Hepsi farz. 7 tane farz. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış.
Onlar ki diyor hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah el ilah kelimelerinden harf el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı Rabbi onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva, herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık üniversitede. Doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkhi eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkıh öğrenen bir kişi fıkıh öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse o kişi rüşt yolundadır. İrşad yolundadır. O kişi İlim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an delalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah dilediğini dalalette
bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor. Onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir, Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır, ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşad yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini

çalışmayı dilemeyenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir sevgili kardeşlerim. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu insanlar ilimleri üzere dalalette bırakılanlardır. Hem ilmin sahibi olurlar ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا buyuruyor Allah Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Yezunnune diyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَاَنُّ بِيْهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. وَاتْمَاَنُّ بِيهَا Onunla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an

0: ayatina gafilun. Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.
1: Kendilerine
0: tebliğ yapılır ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir sevgili kardeşlerim. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan beri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları cennetini almak için hazır. İnsanlar sadece bir tek dilekleriyle, Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle Allah'ın onlara bahşettiği bu nimeti ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal 1. kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah Teala anında haberdar olur. O kişi 1. kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Araf 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Ve Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi, onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse, gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler, heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu, bir başka grup ayet-i kerimede daha anlatılıyor. Bakara 256 ve 257'de. Allah Teala bu İki ayeti kerimede şöyle buyuruyor. La ikrahe fi dini. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır, ben insanları zorla mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa, onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa, yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt yolu ile Allah'a ulaştıran irşat yoluyla gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu, cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi Allah'a aminu olursa, sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmaya götürür. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle tamamlanıyor. Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricuhunehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Vellezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan Allah-u Teala'nın ilim üzere dalalette bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete müteallik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatlarının en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha ötede mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini, bir mutluluk standardı içinde bir defa daha yaşamak üzere beraberiz. Takvimler 27 Mart 2001 olarak gösteriyor günü. Bugün başka bir gün. Bugün bir mutluluk günü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün 27 Mart 2001. Bugün Mihir Vakfı uyduya ulaşmış durumda. Artık bizi sadece radyonuzdan değil, televizyonunuzdan da izlemek imkanının sahibi olacaksınız. Bugün bu konudaki ilk adım bir deneme yayını. Bu güzelliği birlikte inşallah yaşayacağız. Radyomuz aynı frekanstan görevine devam ederken televizyonumuz başka bir frekanstan sizlere inşallah ulaşmış olacak. Şimdi olduğu gibi. Bu mutlu günü beraberce yaşamanın huzurunu ve sürurunu yaşıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe yönelik olarak. Bu hedef mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olduğunu görürüz. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. İnsanı da öyle. Bugüne kadar birçok konularda birçok sözler söylenmiştir. Ama son sözü hep Allah söyler. İlk sözü ve son sözü her zaman birbirine eşittir. O sonsuz zaman aralıklarının başının ve sonunun sahibidir. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da, yani kıyametten, kainat yok olduktan sonra da var olmakta devam edecek. Öyleyse o yüce Allah dedi, bizim bütün insanlardan, insan kullarımızdan istediğimiz şey sadece ve sadece onların mutlu olmasıdır. Biz insanları mutlu olsunlar diye yarattık. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizden sadece mutlu olmanızı istiyorum. Biz de diyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizin ne namazınıza, ne orucunuza, ne zikrinize, ne de Allah için yapabileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir şeyinize, aktivitenize, aksiyonunuza, faaliyetinize ihtiyacı yoktur. Allah her şeyden münezzehtir. Ama sizin ihtiyacınız var. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi
sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce defa fazla seven Allah'ın sizin için verdiği mutluluk reçetesini tatbik etmeye çalışın. Şimdi beraberce düşünelim. İnsan nedir? İnsan her şeyden evvel Allah'la diğer bütün mahlukat arasında bir köprüdür. Allah Teala diğer bütün mahlukatı için insana şunu söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi diyor. Onlar için, insanlar için yarattım. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yaratmışsa, canlı ve cansız, insandan başka Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk, meleklerden de, cinlerden de, aklınıza gelen her türlü canlıdan da daha kıymetli, en kıymetli mahluk, o mahluk insandır. O mahluk sizlersiniz. Ve sizler kainatın Allah'ın indindeki en değerli, Allah'ın en çok sevdiği, üzerine titrediği kullarısınız. Mahluklarısınız. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Madem ki bütün kainat insan için yaratılmıştır, öyleyse insan ne için yaratılmıştır? Ne için yaratılmıştır? Kim için yaratılmıştır? Cevap açık bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah için yaratılmıştır. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Yani muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Yani bizim ruhumuz Allah'tan geldi ve tekrar Allah'a onu rücu ettireceğiz. Biliyorsunuz rücu fiili aslına iade anlamına geliyor. Ait olduğu yere müracaat anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah Teala tarafından size üfürüldü. Sahibi siz değilsiniz. Sadece bir emanet taşıyorsunuz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik ama gökler ve yerler emaneti kabul etmediler, onu yüklenmekten korktular, çekindiler ama insan yüklendi çünkü insan cahil ve nankördür. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada nefsin iki temel afetinden bahsediliyor. Cehalet ve nankörlük. Öyleyse emanetin verilmesi sırasında
insan fizik vücuduyla ve insan nefsiyle birlikte bu ikiliye emanet tevdi ediliyor. İşte bu emanet ruhunuzdur. Ruhunuz da aslında fizik vücudunuz da nefsiniz de hatta iradeniz de bir emanettir. Ama olayın başlangıcında nefsinizin önce rehine olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi bir emanet mi zannediyordunuz? Ne düşünüyordunuz bu konuda? Birçok insan hiçbir şey düşünemez. Çünkü onlara göre nefs ve ruh aynı şeyindir. Bir büyük yanlışlığın, hatanın kurbanı olan, bu tarzı düşünen düşünürlerimiz, aslında nefs ve ruh arasındaki o Allah'ın son derece kesin olarak ayırt ettiği farklılıklardan haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bir, ruh Allah'tan üfürülerek bize ulaşmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor ki sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz diyor. Burada ölümden sonra bütün ruhların Allah'a döndürüleceği kesinlik kazanıyor. Birçok insan zanneder ki ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Oysa ki Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a dönüşünün bir defa değil, iki defa olduğunu kesinleştiriyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine gelin beraberce bakalım ne göreceğiz. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla bizden istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Zaten Fatiha suresinde ne diyorduk hatırlayalım. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Sırat-ı müstakime ulaştır. Yani biz senden istihaneyi yalnız senden isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak için. Ulaştırman için. Öyleyse Vestayun kelimesi istihanenin istenmesini emrediyor. Allah'tan istemek durumundayız. Namazla, hacet namazıyla. Ne diyor Allah Teala? Bu bir kebiretün iştir. Büyük bir iştir diyor. Kebir bir iştir. Ama sonra da diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşi'in. Hariç, huşu sahipleri hariç onlar için zor değildir. Nasıl bir insan bu huşu sahibi olan insan? İki özellik veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune onlar çok büyük bir inancın, bir büyük zannın içindedirler. Ennehüm muhakkak ki onlar
likai Rabbihim, Rablerine milaki olacaklardır. Ellezine yuzunnune ennehum milaki Rabbihim. Onlar Rablerine milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel ona ulaştıracaklarına dair enne diyor Allah Teala, kesin, muhakkak bir tahminin, bir inancın içindedirler. Ve enne ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ona ruhlarının rücu ettirileceğine de aynı şekilde, kesin şekilde inanırlar. Öyleyse böyle bir dizaynı muhtevaya soktuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın 11 defa emrettiği bir emir silsilesi içinde Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir. Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken her şey din bunun üzerine kurulmuştur. İslam kelimesi, selam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Türkçedeki bunların hepsinin temel karşılığı teslim kelimesiyle anlatılabilir. Öyleyse sadece insanlık tarihi boyunca bir tek din oluşmuştur. Allah'a teslim olma dini. Hangi peygamberi düşünüyorsanız düşünün, bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da, Hazreti Yakup da, Hazreti Lut da, Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, ilk peygamber olan Hazreti Adem de, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de, hepsi ama hepsi beraberindekilerle birlikte Allah'a teslim olmuşlardır. Bu teslim ruhların teslimi, veçlerin teslimi, nefslerin teslimi ve iradelerin teslimi olarak dört safa içerir. Bunların üçü için ezelde Allah'a biz yemin, misak ve ahd vermişiz. Dördüncü için Allah-u Teala bizden bir yemin almamış. İrademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bir yemin almak gereğini duymamış Allah-u Teala. Bunu bizim irademize bırakmış. Ne zaman ki biz Allah'a kul olmanın bize yetmediği, Allah'ın bize olan o muhteşem ihsanlarının yanında bizim yapabildiğimiz zavallı şeylerin, Allah için yapabildiklerimizin sıfıra ne kadar yakın olduğunu hissettiğimiz zaman, onun ihsanlarının da nimetlerinin de bizim yapabildiklerimizin yanında ne kadar muhteşem bir büyüklüğü ifade ettiğini idrak ettiğimiz zaman, ikisi arasındaki mukayesenin bir kainatla bir mikrobun
bir tek hücreli bir mikroorganizmanın karşılaştırılması gibi olduğunu idrak ettiğimiz zaman Allah'a kul olmanın yetmediğini idrak ederiz. O zaman köle olmayı bizim dilememiz söz konusu. İşte Allah-u Teala Allah'a köle olmayı, yani iradeyi de Allah'a teslim etmeyi, bu sebeple o teslim edilecek olan iradeye bağlamıştır. İrade kendisini Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya ulaşır. Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul edecektir. Çünkü bunu zaten o istemiştir. Allah-u Teala buyuruyor ki Ali İmran Suresinin 132. ayet-i kerimesinde, ey amene olanlar, ey Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a karşı öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi olsun. Bir hakkın takva olsun. Yani Allah Teala diyor ki, yani hakkul yakinin sahibi olun. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kademesi geçiyor. Birinci basamaktan 25. basamağa kadar, o da dahil olmak üzere ilmel yakin kademelerindesiniz. 26. ve 27. basamaklarda hikmet sahibi olursunuz. Aynen yakinin de sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesine kadar böyle devam edersiniz. İrşada ulaştığınız noktaya kadar. Bu noktadan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi, Allah'a kul etmenin, kul olmanın ötesine geçmeyi, köle olmayı, ona esir olmayı dilerseniz eğer, Allah'ın iradesine ram olmayı dilerseniz eğer, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah'a köle olursunuz. O zaman hakkul yakinin sahibi olursunuz. Allah'ı görmenizi engelleyen son perde kalkar. Rabbinizi açık ve kesin bir şekilde, hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kesin şekilde görürsünüz. Ancak onu gördüğünüz zaman anlarsınız ki Allah insana benzer ama insan değildir. Cinlere insana benzediğinden çok daha az benzer. Başka bütün mahlukatından da farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyoruz ki Allah sizin gibi üç boyutlu değildir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz görmek için gözlere muhtaçsınız. İşitmek için kulaklara muhtaçsınız. Konuşmak için dile, bir şeyi almak için ele. Her ihtiyacınızın tatmini sadedinde bir organın sahibi kılmış Allah-u Teala size. Oysa ki Allah her zerresiyle her şeye kadirdir. Onun için onun kımıldamasına, bir takım uzuvlarını kullanmasına hiçbir zaman gerek olmamıştır. Zamandan evvel de vardı,
zamandan sonra da var olmakta devam edecek. Bu kurduğu, vücuda getirdiği kainattan evvel Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi de var. Nerede? Gene yoklukta. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Mekandan da, zamandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Yükseklik, derinlik ve genişlikten oluşan üç boyut. Oysa ki beş boyutlusunuz. Hız ve zaman. Dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar büyük güzelliklerin içinde insan nasıl Rabbine şükran duymaz, hayranlık duymaz. Hep hayretle müşahede ederim insanları. Onu hiç tanımıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ı korkulması gereken, cehenneme atan bir yaratıcı zannediyorlar. Sanki Allah onları cehenneme atıp cezalandırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, zannediyor musunuz ki mahkeme-i kübra dinlen bütün kainatta yaşayan insanların muhakeme edildiği gün Allah Teala sizi karşısına alacak da ey benim kulum söyle bakalım bugüne kadar neler yaptın? Bana itiraf et mi diyecek zannediyorsunuz? Hayır. Herkesin hayat filmi kendisine ne yaptığını açık ve kesin bir şekilde söyleyecek. Hem de taammüt ölçüsünün %100 doğrulandığı bir ortamda. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sadece davranış biçimlerinizin, sadece yaptıklarınızın, fiili olarak yaptıklarınızın filmi çekilmiyor. Kiramen katibin melekleri sizin düşüncelerinizin de filmini alıyor. Bu üç boyutlu bir filmdir. Hologram stili bir filmdir. O zaman neyi düşündünüz, ne yaptınız? Her ikisi de görünecek. Öyleyse vücuda getirdiğiniz bütün fiillerde düşüncelerinizin hangi ölçüde etkisi var? Hangi fiilinize hangi yüzde ile taammüt girmiş? Yani bilerek, isteyerek bir suçu hangi standartlarda yüzde ne kadar bilerek, isteyerek yapmışsınız? Ya da başka birisine bir zarar verdiğiniz herhangi bir olayda acaba gerçekten hiçbir hatanız yok mu? Bunların hepsini orada net olarak görürsünüz. Yetmez. Kainatın en şaşmaz terazileri size teslim edilecektir. O gün adına mizan denir. Kainatta mevcut olabilecek bütün suçları, hataları ve bütün güzellikleri muhtevasını alan muhteşem bir bilgisayar. Sünnetullah'ın bir muhteşem eseri. Bu bilgisayar öyle bir bilgisayar ki ne kadar çok kainatta ne kadar davranış biçimi varsa hepsini muhtevasına alır. Yetmez. Her birini taammüt derecelerine göre otomatik olarak ayrı bir dizayna tabi tutar. Ve kıyamet günü şunu göreceksiniz sevgili can dostlarım, gönül dostlarım. Kıyamet günü hayat filminize baktığınız zaman orada iki grup rakam göreceksiniz. Birinci grup yeşil rakamlar sağ tarafta görülürler. İkinci grup
kırmızı rakamlar sol tarafta gündürler. Ve sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin görevi sadece derecat kazandığınız olayları kaydetmektir. Sol taraftaki kiramen katibin meleklerinin görevi de sadece derecat kaybettiğiniz olayları değerlendirmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyi merak ediyorsanız bize sorabilirsiniz. Allah Teala hepsinin cevabını Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Nerede cevap verilmemesi gerekirse o işaretini verir. Biz sadece onları size söylemeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kainatın en büyük ilim kitabı. Allah Teala diyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki Habibim, sana sual sorarlar. Sana neyi sormuşlarsa biz bu kitabın içine hepsini koyduk. Hepsi bu kitabın içinde mevcut. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın onun dilini size öğretmesi söz konusu sadece. Sırlar mı? Allah'ın sırları. Açıklamalar ona ait. Öyleyse aslında şu dünya hayatı var ya, dinlerini hiç tanımayan insanların la rahate fid dünya dedikleri, dünyada rahat yoktur dedikleri o hayat, dünya hayatı aslında yaşanmaya değer muhteşem bir hayattır. Siz Allah'ın sizden ne istediğini öğrenebildiğiniz takdirde. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve bir saadet garantisidir. Sözlerimizin başında bunu söylemiştik. Sözlerimizin bir süre ilerisinde gene aynı şeyi söylüyoruz. Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir? Allah-u Teala bütün insanlardan ezelde yemin, misak ve ahd almış, daha ötesini de insanlardan istemiş. Farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeyi, fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmamızı ve nefsimizi gene aynı standartta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ahsen hüviyete ulaştırmamızı ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi, Allah'ın iradesine rağm olmamızı, teslim olmamızı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor, bu bir hakkın takva olsun. İşte o bir hakkın takva, takvanın sonu iradenizin de teslimini gerektirir. Kur'an-ı Kerim 7 ayrı tip takvadan bahsediyor. 28 basamağın 28'ini de ihtiva eden bir takvalar dizisi. 3. basamakta amenular takvasında olursunuz. 14. basamakta müminler takvasında olursunuz. 21. basamakta evaplar takvasında olursunuz. 25. basamakta muhsinler takvasında

takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takva. 7 grup takva koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala ve insanlar elinizdeki 23 adet Kur'an-ı Kerim mealinin 27'sinde de affedersiniz 23'ünde de meal vericiler hep aynı şeyi söylemişler. Nerede Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi geçmişse Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından 4 tane 7'li basamağından haberdar olmadıkları için, o öğretiyi Allah onlara öğretmediği için takva kelimesini sadece lügat manasından hareketle Allah'tan çekinmek, sakınmak ve korkmak olarak değerlendirirler. Ve tabiatıyla Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını bütünüyle yok etmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar asırlardan beri din öğrendiler. En çok önem verdikleri şey bugüne kadar takva olmuş. Ama takvanın ne olduğunu hiç bilmemişler. Ve bu önem verdikleri şey hakkında hiçbir şey bilmedikleri için hep yerlerinde saymışlar. Ve fıkıh müessesesi alabildiğine gelişmiş. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatında nasıl davranmanız lazım geldiğinin işaretlerini fıkıh ilmi muhtevasında topluyor. Yani şer'i kaidelere göre neler yapmanız lazım. Bütün davranış biçimleri orada bütün detaylarıyla tespit edilmiş ve bir ilim oluşmuş. Bugün dünyamızda en çok din deyince değer veren şey o olmuş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenin ve öğretin emrini vermesini sağlamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, onu öğretmenin şeklini değiştirmişler 14 asırda. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğrenmek, kıraatini öğrenmek ve öğretmek olmuş konu. Bugün yüzlerce Kur'an kursu, binlerce Kur'an kursu insanlara Kur'an-ı Kerim'in tecvidle nasıl kıraat edildiğini öğretiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elbette çok güzel bir olay. Ama Allah'ın muradı bu değil. Bu da var muhakkak. Bunun da öğrenilmesi güzel bir olay. Ama Kur'an-ı Kerim'i en tecvidli okuyan bir insan o Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına uygun hareket etmiyorsa kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse bu muhtevada sonuca bakmamız lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç mutluluk açısından 3 ayrı hedefini gösterir Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim. Bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala insanlara takva sahibi olmalarını farz kılmış. Madde 1. Allah'a kul olmalarını farz kılmış. Madde 2. Allah'a teslim olmalarını farz kılmış. Madde 3. Bütün bu güzel içerisinde bir mutlak muhteva görüyoruz. Allah-u Teala bununla kalmamış, bütün insanların dalaletten kurtulmasını, hidayet üzere olmasını, hidayete ermesini
Fars

kılmış. Bütün insanların mümin olmasını farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın her koyduğu farz, insanların mutlak bir kurtuluşa, mutlak bir saadete ulaşmasını ifade ediyor. Öylece teslimlere baktığımız zaman, evvela kuvveden fiile çıkmayan, fikir platformunda oluşan bir başlangıç, teslime hazırlık safhası görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak, kuvveden fiile çıkmadan evvelki iki kademedir, 7. ve 14. basamaklar. Sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsimizin teskiyesine, temizlenmesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olan ruhumuz ait olduğu yere geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuş olacaktır. Fena fillah olacağız. Fena, ifna olmuş, yok olmuş, şey içinde Allah, Allah'ın içinde ruhumuz ifna olmuş, yok olmuş olacaktır. İşte bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. Böyle bir teslim, bir fiili sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. Sırat-ı müstakim deyince, zamanımızdaki insanlar, asırlar boyunca öğrendikleri emaniyenin tesiri altında, sırat-ı müstakimi hep tanımlarlar. Derler ki, sırat-ı müstakim doğru yoldur. Gerçekten doğru yoldur, tamam. Ama hiç mi açıklaması yok? Allah-u Teala Nisa 175'te buyuruyor ki, kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. İki tane dikey şakuli, iki tane yatay ufki sebilden oluşur. Bu sebillerin en önemlisi tarik-ı müstakimdir. Zemin kattan 7. gök katına kadar bütün katları o yol tarik-ı müstakim ihtiva eder. Sırat-ı müstakimin birinci dikey şakuli yoludur. Sevgili kardeşlerim, o kadar değil. Fizik vücudunuz da bir sırat-ı müstakim üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşacaktır ve muhsinlerden olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya fizik vücudunuz ulaştığı zaman. Nefsiniz de bir sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a teslim olacaktır. Ahsen olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve ruhunuz 14. basamakla 21. basamak arasında 7 basamaklık bir süreçte göğün 7 tane katını tarik-i müstakimi aşar. 7 tane alem geçer 7. katta. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılır.
En son ulaştığı yer Sitetin intihadır, varlıklar aleminin son noktası. Ve Sitetin intihaya ulaştıktan sonra son bir şakuli dikey yolculukla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu Allah'ın zatında fani olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş. Allah'ın size emrettiği birinci teslim gerçekleşmiştir. Yani misakinizi yerine getirdiniz. Sonra mı beka makamının sahibi olursunuz. Beka billah olursunuz. Beka fillah değil. Allah'ın içinde baki olmak değil. Beka billah olursunuz. Allah'ın indinde Allah ile birlikte baki olursunuz. Yani ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirerek Allah bir taht ihsan eder. İndi ilahide huzur namazının kılındığı indi ilahide Allah size bir taht ihsan edecektir. Bu bir altın tahttır. En çok sayıda taht en alt sıradadır. Yukarıya doğru yükseldikçe tahtların sayıları azalır. En üstte ise sadece bir tek taht vardır. Üzerinde sancak olan, livai hamd olan bir tek taht. Sevgili kardeşlerim, en alttaki tahtlar som altındır. Yukarıya doğru yükseldikçe mücevherler altınların üzerinde yerleşmeye başlar. En üstte mücevherler altın tahtları tamamen kaplamıştır. Altları altındır. Üstleri ise mücevherlerle süslenmiştir. İşte bu tahtlar Allah-u Teala'nın bir güzelliğini sizlere yansıtır ki burası beka makamıdır. O tahtlarda ruhunuz baki olacaktır. Huzur namazına oradan iştirak edecektir artık. Hani Yunus'un la mekana kavm oldum dediği yer mekansızlık. Neden mekansızlık? Çünkü varlıklar alemi indi ilahide Allah'ın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı yerde varlıklar aleminin sonu söz konusudur. Tahtlarsa boşlukta durur. Arşa aittir. Ve onları boşlukta durduran kuvvet arşı tutan meleklerdir. Ümmül kitabı da boşlukta durduran kudret arşı tutan meleklerdir. İkisi de arşın iki ayrı bölümünü içerir. Arşıtlan meleklerin etrafındaki kişi havlehu diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. O her devirde devrin imamıdır. Huzur namazının imamı tahtlara en yakın olan kişidir. Namazı kıldıran tahtlar onun ön tarafında ama solda kalır. Ümmül kitabın altında da gene aynı zatı göreceksiniz. Yani huzur namazının imamını etrafındaki 60 kişiye ümmül kitap konusunda onları tecrübeli kılmak üzere bilgiler aktarır. Ruhların daha üst seviyede kemalatı söz konusu değildir. Sadece bilgi edinmeleri söz konusudur. İkinci katta gene aynı kişiyi vazifede göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, burayı dinleyenler. Huzur namazında da beraberdirler. Ümmül kitapta da beraberdirler. İkinci kattaki su arınma havuzlarında da gene beraberdirler. Öyleyse Allah Teala ne istemiş? Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. İrademizi Allah'a teslim etmekse bizim irademize bırakılmış. Ama teslimler üzerimize farz kılınmış. Peki ne olur? Teslimleri gerçekleştirdiğimiz zaman önce cennet saadetinin sahibi oluruz. Sonra da bölüm bölüm dünya saadetinin sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi hak eder. Evet, yanlış işitmediniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Onu mutlaka cennetine ulaştıracağına dair söz vermiş. Birinci sözü mürşidine ulaştıracağına dair Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. İkinci sözü kendisine ulaştıracağına dair

Ankebut suresi 5. ve 6. ayet-i kerimeler, Hud suresi 29. ayet-i kerime, Enam suresi 125. ayet-i kerime, Allah'ın sözlerini içeriyor. Allah'ın kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracağına dair. Ve Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri de kimin ruhu Allah'a ulaşırsa onun mekanının cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala bir garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın onu mutlaka cennetine alacağı kesin. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ne olur? Böyle bir kişi birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Hiçbir amelin olmadığını kabul edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşma dileğini anında işitir, bilir ve görür, derhal faaliyete başlar. O kişinin kulaklarındaki vakayı alır, kalbindeki hikmeti alır, yerine ihfat koyar. Daha evvel zaten irşat makamıyla arasında bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi almıştır Allah-u Teala. Ne düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Böyle yaparsa ne olur? Böyle yapmakla kalmaz. İhsanlarını 10 tane ihsana tamamlar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sizi huşu sahibi yapar. Ve sonunda da mürşidiniz size mutlaka gösterir. 10 tane ihsan alırsınız Allah-u Teala'dan. Çünkü siz insansınız. Bunları hak edenlersiniz. Düşünün bir defa. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başka bir şey yapmamışsınız. Bu 10 tane insanı Allah Teala art arda size verecektir. Ve bunların beşi bir iki dakika içinde sonuçlanır. Görebilmeniz için hacet namazınızı kılmanız lazım. Bu daha sonraki bir olgu. Ama 10 tane nimetin 8 tanesi birkaç dakika içinde ard arda gerçekleşir. Ne düşünüyorsunuz? Siz bir adım attığınız zaman Allah-u Teala'nın 10 adım atması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka bu 10 tane ihsana kavuşur. Ondan sonra Allah'ın ona mürşidini göstermesiyle de mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı anda da 10 tane nimet alacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadetinden henüz nasibi yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizliği başlamamıştır. Başlamamışsa iç dünyasında kavgalıdır. Dış dünyasında kavgalıdır. Allah ile olan ilişkilerinde kavgalıdır. Sevgili kardeşlerim, henüz tasavvufa adım atmamış olanlar, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı henüz yaşamakta olmayanlar, sizlere sesleniyorum. Siz İslam'ı ne zannediyorsunuz? İslam sadece bir mutluluk vesilesidir. Bir düşünün. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yapmanız lazım gelen mi? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala size daha ne yapsın? Hı? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka birinci kat cennete ulaştırır. Sadece bir dilek. Ve Allah dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal insanlarını ard arda sıralar. Hiç beklemez. Birkaç dakikanın içinde bütün bu faktörlerin sahibi olursunuz. Farklı bir insan olursunuz. Birkaç dakikanın içinde cennete gitmenin oradaki ilahi kompütürle uyum haline gelmesini sağlar Allah Teala. Cehennemin kapıları öyle bir standartta Allah Teala tarafından dizayn edilmiş ki, kulağındaki vaka alınan, kalbindeki ekinet alınan, yerine ihbat koyulan, kalbinin kapısı, nur kapısı Allah'a döndürülen, göğsünden kalbine yol açılan bir kişinin, her birinin oradaki ilahi kompütür sistemiyle ilişkisi var. İki nevi insan kıyamet günü ikisi de cehennemin kapısında olacaklardır. Kıyamet günü diyor Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde, o cehenneme kıyamet günü uğramayan hiçbiriniz olmayacaksınız diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Dikkat edin. Cehenneme girip orada kalacaksınız demiyor. Cehenneme uğrayacaksınız diyor. Öyleyse iki grup insan cehenneme geliyor. Bir, oradaki elektronik sistemlerin, oradaki ilahi kompütür sistemlerinin uçarak içeriye girmesine müsaade ettiği insanlar. Bunlar bu söylediğimiz farklılıklara kavuşabilmiş olan insanlar, oradaki ilahi kompütür sistemi her birini ayrı ayrı tanıyor bu vasıfların. Kalbindeki ekinet alınmış mı? Kulağındaki vaka alınmış mı? Kalbinin yerine o ihbatın, ekinetin yerine ihbat konulmuş mu? Mürşid ile arasındaki düşmanlığı oluşturan hicab-ı mestur adlı gizli perde alınmış mı? O kompütür sistemleri ona göre dizayn edilmiş. Böyle olmayan, bunların hepsinin alındığı, alınmadığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı denemeyenlerdir. Onların kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve cehenneme, diğerleri gibi, cennete girecek olanlar gibi uçarak giremezler. Şeffaf kapıların içerisinden uçarak geçemezler. Şeffaf kapılar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için öyle bir dizayn edilmiştir ki oradan uçarak içeri girersiniz, şeffaf kapılar yokmuş gibi. Ama cehennemde kalacak olanlar uçamazlar. Cehennemin içine girmek üzere uçamazlar. Uçabilselerdi kapıya toslayacaklardı. O kapı onları içeriye bırakmaz. Kapı yukarıya doğru kaldırılacaktır cehennem bekçileri tarafından. Ve bütün cehennemde kalacak olanlar, ki bunun asgari ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kur'an-ı Kerim kesin bir şekilde hükmünü veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın cennetine giremez diyor Allah Teala. Ve 14 asır sonra bugünün insanı bu büyük hakikatten haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun, ben neyim diye. Ne olduğunuzu sorun kendi kendinize. Bu suali en basit şekilde, ben Allah'a ulaşmayı diliyor muyum, dilemiyor muyum diye sorun. Demin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üç grup ayet-i kerime gereğince cennete geleceklerini, mutlaka geleceklerini söylemiştik. Bir dördüncü ayet-i kerimede Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleridir. Diyor ki Allah Teala, Vel Asr, asra yemin ederim,
İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amen olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Yani ne demek hüsranda değillerdir? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanları şöyle tayin ediyor. Mizanlarımızı kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın tarifinde kimdir hüsranda olanlar? Cehenneme girecek ve orada ebediyen kalacak olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlardan olmak da elinizde, cehenneme girenlerden birisi olmak da elinizde, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız yapın, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercune likaena feradu bil hayati dunya vatme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Zaten gafil olmasalardı bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece dilemekle, gerçekleştirmekle demiyorum, sadece dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilselerdi. İnsanlar kim cehenneme giderdi ki sevgili kardeşlerim? Bu suali sorun kendinize, etrafınızdaki insanlara. Ne kadar çok insanın cehenneme için gideceğini anlayacaksınız. Çünkü siz bunu o insanlara söylediğiniz zaman o insanlar size bu ayetlere rağmen inanmayacaklardır. Şeytan insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki din ehil olmayan ellerde insanları sadece cehenneme sürükleyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bunu gerçekleştirmiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala şunu söyletiyor: güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse Allah Teala daha hangi kolaylığı versin size? Bir sorun bakalım kendinize. Neye layıksınız? Allah Teala size ne hediye veriyor? Hepiniz cennete girebilirsiniz. Hiçbiriniz bunun istisnası olamazsınız. Sadece Allah'ın o muhteşem kolaylığının dizaynının içine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden biriyken, mutlaka cehenneme gidecek biriyken, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacaksınız.
Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi sorun kendi kendinize bakalım. Ben size sorayım. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Var mı aranızda istemeyen acaba? Hanginiz böyle bir şeyi kendi kendinize söyleyebilirsiniz ki ben cehenneme girmek istiyorum diye? Herkes cennete girmek istiyor. Öyleyse talep var. Herkes cennete girmek istiyor. Ama kişinin cennete girmek istemesi onu kurtarmıyor. Allah Teala kalbinizdeki cennete girme taleplerini görüyor. Ve cennete girme talebi o da bir dilektir. Cennete girmek herkes tarafından istenen herkesin talebidir. Öyleyse bu talebi, cennete girme isteğini Allah Teala'ya ulaşma isteği olarak değiştirdiğiniz an hepiniz için cennet yolu açılır. Sevgili kardeşlerim, bu devre, içinde yaşamakta olduğumuz bu devre, Asr-ı Saadet adını veriyor Allah Teala. Asr-ı Saadet devrinin içine girmiş bulunmaktayız. Niçin öyle söylüyor acaba Allah Teala? Neden? Neden Asr-ı Saadet? Çünkü insanlar 14 asırlık bir uykudan bugün uyanacaklar. Bugün öğrenecekler ki kurtuluş varmış. Şeytanın uydurduğu masallar artık onlara vız gelecek. Ne diyor şeytan? Ne cenneti diyor. Sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Onların da geri kalanı cehenneme gidecek. Böyle söyleyen zavallı insanlar var sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşat makamına ulaştıklarını, hepsinin cennete gideceklerini, Allah'ın onlardan razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu söylüyor. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Onlar mürşittiler diyor. Onlara tabi'in tabi oldu diyor. Hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit, işte bu kadar güzel, bu kadar kolay Allah-u Teala boşuna mı söylemiş diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'e hangi hükmü koymuşsa %100 onu gerçekleştirecektir. O mutluluğu, huzuru yaşamak istemez misiniz? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte zamanımızda herkes sahabenin yaptığını yapacak. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Siz de dileyin. Bu sizinle Allah arasındaki bir ilişki. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah bir, görür. İki, işitir. Üç, bilir. Allahü Semî'ün Alîm diyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Allahü Basîrün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allahü Basîrün bi zât-ı sudûr diyor. İnsanların göğüslerinin içinde olanı bilir. Sevgili kardeşlerim, şimdi samimiyetle kendi kendinize sorun. Bizi ilk defa görenler, dinleyenler, duyanlar,
Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Size Allah'ı nasıl tanıttılar? İnsanları cehenneme atan, kendisinden korkulması lazım gelen bir Allah. Hayır. Allah Teala hiç kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Eğer Allah'ı dinleyecek olsalar, konunun hiçbir zorluğu yok. Sadece bir dilek, sadece dileyeceksiniz Allah'a ulaşmayı. Bitti. Birinci kat cenneti mutlaka elde ettiniz. Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse mutlu olmanız için ne kadar çok sevmek var görmüyor musunuz? Allah sizi seviyor. Ne olursanız olun. Hangi standardın içinde yaşarsanız yaşayın. Ne kadar günahkar olursanız olun. Allah sizi bütün bunlara rağmen sever. Kurtuluş ümidini gene taşır. Sizden vazgeçmez. Ve sizden kainattaki en kolay şeyi istiyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bunu Allah Teala istiyor sizden. Ancak bununla kurtulursunuz demiyor Allah Teala. Kurtuluşunuz için diyor, benim cennetime gitmek istiyorsanız diyor, bana ulaşmayı dilemeniz kafidir diyor. Hiç düşündünüz mü? Hadi şimdi sorun bakalım kendi kendinize. Siz daha evvel Allah'ın sizi bu kadar sevdiğini biliyor muydunuz? Sizden vazgeçmeyeceğini, sizi mutlaka cennetine almak istediğini biliyor muydunuz? Yoksa size tanıttıkları gibi Allah-u Teala'yı korkulan bir Allah, insanları mutlaka cehenneme atacak olan, insanları cezalandırmakla görevli saymış kendisini bir Allah mı zannediyordunuz? Hayır, öyle değil. Düşüremeyeceğiniz kadar çok seviyor sizi. Sizden vazgeçmez. Öyleyse ona dikkatle bakın. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sahibinizdir. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Sizden vazgeçmez. Siz bilmiyorsunuz. İblis bütün peygamberlerden sonra kısa bir zaman aralığının arkasından insanları tekrar tuzağına düşürmeyi başarmış. Bugün din adına yazılan binlerce kitapta sadece emaniye bilgiler var. Allah Teala atlarına emaniye diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. Sadece zanlarına göre bir şeyler düşünürler, onları yazarlar. Sevgili kardeşlerim, zanla hareket etmeyin. Tahkik edin. Allah Teala körü körüne inanç istemiyor kimseden. Böyle insanları sevmez. Tahkik edeceksiniz. İnceleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. O bütünün muhtevasına baktığınız zaman bir muhteşem tablo görürsünüz. Allah sizinle beraber. Allah sizi bırakmaz. Mutlaka cennetini almak ister. Kardeşlerim, bilmenizi istiyorum. Allah hiç kimseyi kesin olarak cehennemine atmak istemez. İnsanlar kör kör parmağım gözüne bilerek, isteyerek Allah-u Teala'nın cehennemine adeta zorla atıyorlar kendilerini. Neden? Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu şimdiye kadar duymadığınız bu hakikati duydunuz. Şimdi aranızdan bir kısmı bu kadar Allah'ın cennetine girmek kolay olduğu halde gene de kör nefslerindeki gurur afeti yüzünden, kibir afeti yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekler ve kendilerini cehenneme kendileri mahkum edecektir. Öyleyse Allah bundan sorumlu mu sevgili kardeşlerim?
O kainatın en kolay metodunu, en kolay kurtuluş çaresini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Size onunla sesleniyor asırlardır, 14 asırdır. Kıyamete kadar da sadece onunla seslenecek. Ötekilerin hepsi değiştiği için. Yoksa her devirde aynı şeyleri söylemiş Allah-u Teala. Hazreti Adem bütün evlatlarına, oğullarına, kızlarına, torunlarına, torunlarının oğullarına, torunlarına, torunlarına, torunlarına, torunlarına, 24 nesle ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Eğer dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi benim geldiğim o cennete alacaktır demiş. Bir kısmı gerçekleştirmişler. Öyle olmakla kalmamışlar. Ta Salah'ın son makamına kadar gelmişler. Habil gibi evlatları. Bir kısmı hayır demiş. Ben senin söylediğini kabul etmiyorum. Ve cehennemlik olmuşlar. Kabir gibi olanları. Öyleyse bugün de iki nevi insan var. Ama insanların bugün yanlış din öğretisi sebebiyle bu hakikatleri bilmemesi söz konusu. Şimdi öğrendiniz. Şimdi ben size bir sual sormak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cehenneme mi gitmek istiyorsunuz? Yoksa cennete mi? Bana cevap verin. Eğer cennete gitmek istiyorsanız cennete gitmeyi dilemeniz yetmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, kim cennete gitmek istiyorsa o cennete gidebilir. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim cennete gitmeyi istemez ki? O da diyor, beni sevmeyen cennete giremez. Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onu seven ondan soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben seni seviyorum. Söyle bakalım şimdi ben nasıl cennete gideceğim? Cevap veriyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. Cennete ulaşmayı dilemek de bir dilektir. Ama cennete ulaşmayı dileyenler cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz Allah Teala neden size hep aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim boyunca? Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Neden söylüyor? İşte insanlar görüyorsunuz, din öğretiyorlar. Ama bilmiyorlar. Ve bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme götürmek üzere bir faaliyet içinde insanlar. Hüsniyet sahibi değiller mi? Çok büyük bir kısmı hüsniyet sahibi. Bir kısmı ne yazık ki hayır. Hakikati bildikleri halde kör gururları yüzünden, kibirleri yüzünden insanları cehenneme kendileriyle beraber götürmekte ısrarlılar. Sevgili kardeşlerim, sadece size Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sadece size bir tek dileğiniz üzere Allah'ın sizi cennetine mutlaka götürmeyi garanti ettiğini söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Cennetin garantisidir. Ve Allah garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim cennetime girer. Ve Allah garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın. 100 sene yaşasın. Bilmem 7 yaşından itibaren ibadete başlasın. İslam'ın 5 tane şartını ömrü boyunca
80 sene, 90 sene yerine getirsin ama o kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış öğrenilmiş, ne kadar yanlış öğretilmiş ve insanlar Allah'ın bütün kolaylık göstermesine rağmen, insanlara karşı o sonsuz sevgisine rağmen iblisin devreye girmesi yüzünden Allah'ın bütün güzelliklerini unutmuşlar ve şeytana ram olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyen kişi ne yaparsa yapsın kurtulması söz konusu değildir. Biliyorum içinizden birçoğunuz şimdi hadi canım sen de böyle şey mi olur? Bir insan 70 sene 80 sene ibadet etsin de Allah'ın cennetine girmesin. Bir tek dilekle insan Allah-u Teala'nın cennetine girsin. Olur mu böyle şey? Öyle diyorsunuz değil mi? Sizinle beraber Kur'an'ı öğrendikçe Kur'an'ın Allah'ın ne kadar büyük bir sevgisini taşıdığını, Kur'an'ın insan sevgisini bütün boyutlarda terennüm ettiğini, o melodiyi taşıdığını adım adım öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bugün biz de size şu İlahiyat Fakültesinden mezun olan sevgili kardeşlerimiz gibi İslam'ın 5 tane şartını öğretecektik. Topunuzu birden cehenneme götürmek üzere bir gayretin içinde olacaktık. Ve sizi cehenneme değil cennete götüreceğimizi zannederek bunu yapacaktık. Zannederek diyorum. Onun için din adamlarımızın çok büyük bir kısmı doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ben de bundan eminim. Gerçekten öyle zannettiklerini biliyorum. Bir küçük kısım var sadece. Bilerek bunu yapıyorlar ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar için acı şeyler yazıyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti o değil mi? Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne yapmış Allah-u Teala? Daha kolay ne olabilir? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah derhal harekete geçer. Sizi mutlaka Allah'ın cennetine girecek özelliklere kavuşturur. Bu sizi birinci kat cennetin sahibi yapar ama dünya saadetinin sahibi yapmaz. Peki sonra 10 tane ihsanı aldığınız zaman irşat makamına ulaştıracak sizi. Siz isteyeceksiniz. Çünkü Allah-u Teala İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestereyi alacak. Gizli perdeyi alacak sizden. Nefret sevgiye dönüşecek. O gösterecek kime ulaşacağınızı. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilediniz ve ertesi gün öldünüz. Gideceğiniz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. Çünkü bu işlemler sizde yapılmıştır. Yani 10 tane ihsanın 8'i üzerinizde birkaç dakika içinde gerçekleştirilmiştir. Siz Allah'ın cennetine ulaştırmayı dilediği birisiniz. Allah'a ulaştırmayı dilediği birisiniz. Bunun için mutlak olarak Allah sözünü tahakkuk ettirecektir. Sözü açık ve kesin kim? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü verdiği zaman mutlak olarak bunu gerçekleştirir. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz sadece bilmiyordunuz. Ama şimdi öğrendiniz. Şimdi size soruyorum. Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Cennetin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarı mürşit değildir. Mürşit ikinci anahtardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, 10 tane ihsan alanlar mürşide ulaştıkları takdirde ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Ama dünya saadetleri hala mevcut değildir. İşte la rahate fi dünya dedikleri sadece iki tane grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve mürşide ulaşıncaya kadar olan safhayı 14 tane basamağa geçenler. Ama mürşitlerine ulaştıkları gün bu insanlar mümin olurlar. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir büyük hatanın içine düşürmüş. Şimdi insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve mümin olmanın birinci safhasına, amel olma safhasına ulaşıyorlar. İkinci aşamada Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla, Tövbe Suresinin 100. ayeti kerimesine göre sahabeye ihsanla tabi olanlar gibi Allah'tan aldıkları 10 tane ihsanla yaşat makamına ulaşan insanlar, gururları ve kibirleri bir mürşidin önünde tövbe etmeyi onlara katlanılması zor bir şey olarak göstermesine rağmen bunu yapabildikleri gün ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Yetmez. Çok önemli bir olay olur. Mümin olurlar. Şimdi birçok kişi bize bu sebeple çok fena kızıyor. Yani biz mümin değil miyiz diyorlar. Diyoruz ki Allah'a inanıyorsunuz. Tamam. Ama kalbinize Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Ve Allah-u Teala başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermedikçe o kişi mümin olamaz diyor. Kalbine onun imanı yazmayız diyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hurafelerle yaşadınız. Emaniyelerle yaşadınız. Artık emaniye yok. Artık asr-ı saadet var. Artık Kur'an-ı Kerim'in hakikati var. Hepinizin elinde Kur'an-ı Kerim. Evet, biliyorum siz de herkes gibi Kur'an-ı Kerim'in için bir tane torba yaptınız. Cüz kesesi. Onu duvara bir çivi çekip duvara astınız. Kim ölürse alıp Yasin okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonu bu kadardı sizin için. Hayır, artık öyle olmayacak. Kur'an-ı Kerim şu kainattaki en büyük ilim kitabıdır. İlmin ulaşabildiği yerin çok daha ötesi Kur'an-ı Kerim'de hep var olmuştur. Bütün kutsal kitaplarda her devirde var olmuştur.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, mürşidinize ulaştığınız zaman ki herkese bu konu yapılmaması lazım gelen bir şeymiş gibi, çirkin bir şeymiş gibi, insanları esaret altına alan bir olaymış gibi gösterilir. Allah'ın emirlerinden haberdar olmayan insanlar mürşidi bir umacı gibi görürler. İnsanları emri altına alan, esaret altına alan, onları sömüren onları kendi menfaatleri için kullanan bir insan olarak değerlendirmeye çalışırlar. İblis devamlı bu temayı işletir onlara. Ama mürşidi yakından tanıyanlar bu temanın nasıl bir sahtekarlık olduğunu yakından anlarlar. Onu tanıdıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, iblis hiç boş durmaz. Kim kurtuluşa, insanların kurtuluşuna neden olacaksa onun bir numaralı düşmanıdır. Şimdi bugün bir perde açıldı önünüzde. Daha konunun başlangıcındayız. Bu perde sizi cennet müjdesiyle müjdeliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bütün sahabe dilemişler, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki bugün sizlere televizyondan hitap etmek imkanını buluyoruz. Bu uydudan sizlere seslenmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti, ihsanı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, bütün bilmeceleriniz bugünden itibaren çözüme kavuşacak. Hangi konuda neyi sorarsanız bütün suallerinizin cevabı mutlaka buradan verilir. İşte

hem de metinler olarak, yazılı metinler olarak. İster yazılı metini alın, download edin, elinizde delil olarak bulunsun. İster görsel yayını takip edin, tekrar tekrar dinleyin. Hangi suali isterseniz sadece bir düğmeye tıklamanız yeterli. O zaman neyi söylüyorsak size buradan, o söylediğimiz şeyin Kur'an'daki ispatını göreceksiniz orada. İtiraz edenlerin itirazı her zaman kabul edilir buyursunlar. Diledikleri konuları diledikleri şekilde konuşalım. Ve biz sadece delillerle konuşuruz. Delil Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte burada bir güzelliği yaşamanın huzuru ve sürûru içindeyiz ki bu ilmi bize Rabbimiz öğretti. Bu büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hadi canım sen de diyen birçok insan var aranızda. Görüyorum. Ama hal hep oradaysa aşım burada. Neyi söylüyorsak ispatını orada göreceksiniz. Yarın görmeyeceksiniz. Gelecekte söyleyeceğimiz sözler değil. Hepsi söylendi. Neyi söylüyorsak hepsini orada net olarak göreceksiniz. Bilgisayarın hafızası artık bir hazinedir. Geleceğe mal olmuş bir hazine. Her şey ispat edilmiş durumda. Ne söylüyorsak orada onun ispatını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediğimiz her şey harfi harfine Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eğer size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bu size inanılmaz gelebilir. Çok haklısınız çünkü size dininiz hiç öğretilmedi. Herkes kendilerinden evvel insanların yazdığı kitaplardan dinini öğrenip onu din zannetti ve insanları sadece cehenneme götürebilecek olan bir dizi sistemi isteseniz de istemeseniz de sadece o olduğu için kabul etmek durumunda kaldınız. Ama şimdi dikkat edin. Artık Allah'ın hakikatleri var. Sevgili kardeşlerim, 400'den fazla video kaseti, teyp kaseti, bütün suallerinizin cevaplarını orada alfabetik bir dizayn içerisinde size sunuyor. Öyleyse A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim'in esasını, merkebini teşkil eden 28 basamağı orada göreceksiniz. Artık evet ama biz bunları hiç kimseden duymadık demeyin bana. Tabii duymayacaksınız. Duymanız zaten mümkün değil. Ama onların birer hakikat olduğunu adım adım kendi kendinize ispat edeceksiniz. Aksini söyleyenler oradan 400 küsur kasetten cevabını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı yerlerde bu hazineyi muhafaza ediyoruz. Ve hazine emin ellerde. Öyleyse hangi sualiniz varsa biz açıkız. Ne zaman isterseniz bu istikamette ne söylüyorsak hepsinin ispatı. Gelecekte söyleyeceğimiz sözler, biz bunu yakın gelecekte ispat ederiz. Hayır, böyle demiyoruz. Hepsini ispat ettik.

Hepsi şu anda sizi bekliyor. Orada hazine. Neyi soracaksanız sadece bir düğmeye tıklayacaksınız. Tıkladığınız düğme sizi oraya ispatını istediğiniz neticeye götürecek. Bir değil, birçok cevap bulacaksınız. Ayrı ayrı cephelerden, her bir açıdan incelenmiş ve asırların birikimi orada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece hiç unutmayın söylediğimi, Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. İşte bunun için hepinizi mutluluğa davet ediyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim niçin bir saadet davetiyesi? Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, bunu üzerinize farz koydum. Farz kıldım. Ve diyor ki, dilerseniz mutlaka benim cennetime girersiniz, cennet saadetini mutlaka yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ettiğine göre, bu ise sizi mutlaka Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında Allah'ın cennetine götüreceğine göre, bunu garanti ettiğine göre Allah Teala, öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Yetmez. İkinci kademeye de davet ediyor Allah Teala. O zaman kalbinize iman da yazılıyor. Cennetin ikinci katına ulaşıyorsunuz. Ve ondan sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ruhunuz sizi terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Allah'a ezelde verdiğiniz misakinizi gerçekleştirdiniz. Üçüncü kat cennet sizin. Ve dünya saadetinin %50'sinden fazlasına sahip oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası buraya kadar mutlaka yok olur. Yaptığınız zikirle Allah'tan gelen faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak orada yer işgal ederler. Ve nefsiniz her gün biraz daha ruhunuzun özelliklerini kazanmaya devam eder. Faziletler, nefsinizin kalbindeki sizi devamlı huzursuzluğun afetleri adım adım kapı dışarı edecektir. Yerlerini işgal edeceklerdir. Karanlıkların yerlerini nurlar, afetlerin yerlerini, ki afetler karanlıklardır, faziletler alacaktır. Ve daha 33 bin zikre ulaştığınız zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış, Allah'ın evliyası olmuş olacaksınız. Birçok insan için evliya olmaktan bahsedildiğinde, evliya mı? O eskiden varmış. İşte o gördüğümüz türbelerde o yatanlar var ya, onlar evliyaymış. Artık bu zamanda da evliya mı olurmuş? Evet. Bu zamanda da evliya var. Bizim aramızda yüzlerce. Sevgili kardeşlerim, biz sayısı çok olan bir topluluk değiliz. Ama Kur'an'ı hamdolsun ki biliriz. Ve söylediğimiz gibi ne söylüyorsak orada hepinizin istifadesine sunulmuş durumda. Kimin hangi itirazı varsa bize ulaştırsın, cevabını verelim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %50'den daha fazla oluyor. Bu sizin dünya saadetinin %50'sine sahip olduğunuzu gösterir. Sonra beka makamının evvela fena makamının sahibi oluyorsunuz. Sonra beka makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala taht ihsan ediyor size. Sonra günlük zikriniz günün yarısını geçiyor ve
zühd sahibi oluyorsunuz, zahit oluyorsunuz. Daha sonra da 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. 25. basamak, 4. kat cennet. Dünya saadetinin %90'ından fazlası. Ve bir gün daimi zikir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıdır. Ve 27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. O zaman nefsinizin de Allah'a teslim olması söz konusudur. 5. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Artık dünya da sizin için bir cennet olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu herkese öğretebilmek için Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık ve kurduk. Orada derslerimizi inşallah devam ettiriyoruz. Öyleyse bir üniversitemiz var. Orada dünyanın bugün ulaşamadığı ilimleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bütün güzellikler beraberce yaşayacağımız güzellikler olacak. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikler demetinde beraber olacağız. Ve 5. kat cenneti kadar size işaretler verdik. Ne zaman Allah Teala size sitesinin intihaya kadar olan 7 tane gök katını birer birer gösterirse, gösterir mi? Elbette kalp gözünüz o açacak. Bizlere nasıl gösterdiyse sizlere de gösterecek. Gördüğünüz zaman güzelliğine hayran olacaksınız. Allah'ın yarattıklarının, gök katlarının. Her şey ayrı bir güzellik. Tayyip mekanı yaşayacaksınız bir gün. Bir gün kalp yüzünüz açılacak. Allah Teala gök katlarını gösterecek. Kalp kulağınız açılacak. Onu işiteceksiniz. Onun söylediklerini kalbinizle duyacaksınız. Ve irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibisiniz. Zaten dünya saadetinin %100'ü çoktan sizin olmuştu. Allah Teala dünya saadetinin sahiplerine Hazzül Azim'in sonsuz hazzın sahipleri diyor. Bütün sahabeye bunu söylüyor Allah Teala. Onlar Hazzül Azim'in sahibi olmuşlar. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim etme sizin içinizden gelecek. Teklif edeceksiniz Allah-u Teala'ya. Onu teslim ettiğiniz zaman Hakk-ül Yakin'in sahibi olacaksınız. Ve son bilmece o zaman çözülecek. Rabbinizi göreceksiniz. Onu görmeyenler herkesin görmeyeceğini zannederler. İddia da ederler. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aksini söyler. Allah'ın görülebileceğini ve Hakk'a şahadet edenlerin, onu görenlerin var olduğunu Allah Teala açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İspatlar orada. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne söylüyorsak onun bir hakikat olduğunu Kur'an'da mutlaka bir bazı mevcut olduğunu bilmenizi istiyorum.
Kim iradesini de Allah'a teslim ederse artık Allah'ın iradesine bağlanmış olur. Onlar bir hakkın takvanın, onlar hakkı yakinin sahipleridir. Burada yedinci kat, son kat cennet, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunan, aynı cennete girecek olan insanların makamıdır. Velayetin en üst derecesi, hakkı yakin kıdemesi. Hakkın zatına aşina olmak, onu görmek şerefine ermek. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Ama Rabbimin gösterdiği yol üzerinde bugüne kadar bütün Kur'an hakikatlerini sizlere ispat edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. O hamdolsun ki bizim tarafımızdan söylenmiş bir iddia değil. Hepsinin ispatı hamdolsun ki orada sizleri bekliyor. Çok basit. www. rabbimir.com. Gene çok basit. www.universityofallah.org. Organization'ın orgu. Sadece bunu yazacaksınız bilgisayarınıza, dilimeye tıklayacaksınız. Hangisinden giderseniz gidin, aynı hazineye ulaşırsınız. Neyi sormak istiyorsanız orası sizin. Tatmin olmadığınız neresi varsa hemen bize ulaşın. Haftada 3 gün hep sual açıklaması yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yapar biz bilmeyiz ama 6 saatle 10 saat arasında bir açıklamalar dizisi haftada 3 gün devam eder. Size de cevap veririz. Buyurun. Her şey sizlerle güzel. Mutluluk mu? Sizi bekliyor. Ne kadarını isterseniz Allah o kadarını size vermeye hazır. Ama sözlerimizi dikkatle dinleyin ki sonuca ulaşasınız. Bize kalsa tekrar tekrar dinleyin deriz. Hamdolsun ki üniversitemizin birinci sınıfının dersleri sonuna doğru yaklaşıyor. İkinci semestrinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve gelecek ders yılında ikinci yılın dersleri vermeye başlayacağız. Bunlar hafızada kalacak. Birinci sınıftan başlamak isteyenler o derslerden başlayacak. Mutlaka zaman sömestrisi diye bir şey yok sevgili kardeşlerim. Üniversite bütün insanlara açıktır. Ve buradaki gaye Allah'ın güzelliklerini, mutluluğu herkese anlatabilmektir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki özellikle şeytanın adamları var artık dünya üzerinde. İnsanlara zulmani ilimleri öğretenler 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar. Bu insanların başında maharişi var. Üniversiteleri var birçok. İşte asıl tehlike orada. Şeytanı adeta adamlar ilahlaştırmışlar. Büyü, hüddam,
hipnotizma, manyetizma, şeytanın devreye girdiği ne kadar alan varsa hepsinde bu insanlar var. Zülvani tayyi mekan da öğrettiklerini söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer okültizm diye bir şey duyarsanız, bilin ki bu şeytanın kültürüdür. İşte bu insanlar bütün dünyada bunu öğretiyorlar. Ve bunu yaparken de biz ilim yapıyoruz diyorlar. Artık hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga bir öğretim ünitesi olmuş. İnsanlar Allah ile ilişkilerini kuracakları, kendilerini sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan zikir yapmak yerine onun bir sahtekarlığı olan transandantal meditasyon yapıyorlar. Bunu yapanlar da arkadan duydukları stresi insanlara hiç söylemiyorlar. Neden zikir yapanlar sadece mutluluğu yaşıyorlar da transandantal meditasyon yapanlar o stresi hissediyorlar? Neden zikir yapanlara Allah'ın katından gelen nurlar yukarıdan aşağı kalplerine girerken, transandantal meditasyon yapanlara ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar giriyor kalplerine? Hiç insanlar bunlar hakkında bilgi sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, 2 saat uzun bir süre değil. Bu 2 saatin nasıl geçtiğini biz hiç fark edemeyiz. Saatler böyle geçer bizlerle sizin aranızda. İşte bugün gene 2 saat aşağı yukarı doldu. Allah'ın bir güzelliğini daha beraber yaşadık diye düşünüyorum. Birbirimizi henüz tanıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki. Biz ona hayranız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. 2. Sonra Allah'a aşık olursunuz. 3. Ama sonunda hayran olursunuz. Dikkat edin. Hayran olunan daima üst makamın sahibidir. Hayran olan daima alt makamın sahibidir. Biz Rabbimizin kölesiyiz. Onun azapsız kölesi. Kainatın en büyük mutluluğunu bununla yaşarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizin en büyük mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Berhan.
1: Allah'a teslim olduktan sonra hiç küfrü emreder mi? Öyleyse burada bir şirk söz konusu. Allah-u Teala hiç şirki emreder mi? Peygamberler de Resuller de sadece birer vasıtadır. Allah'la insan arasında ve beraberce Allah'a ibadet etmek için birer vasıtadır. Allah'ı tek kılmak için birer vasıtadır. Allah'a şirk koşulmasını önlemek için birer vasıtadır. Bütün peygamberler, yani nebiler, bütün resuller, bütün evliyalar bu hedefe yönelik olarak vardırlar. Ve insanlarla beraber onların imamı olarak hep beraber Allah'a tapmak için, Allah'a ibadet etmek için, Allah'ı yegane tek Rab edilmek için. Bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi Allah bunu emreder. Allah'ın bu emri bu kadar açık ve kesinken zamanımızda bir takım din adamları Allah'ın evliyalarının, Allah'ın mürşitlerinin ve zamanımızdaki resullerin kendilerini insanlara Rab gibi kabul ettirmek istediğini ve Allah'a insanların şirk koşmasına sebep olduklarını söylüyorlar. Oysa ki Allah Teala insanların şirkten kurtulması için Resulleri var etmiş. Ne demek istiyoruz? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirke düşenleri görüyor musun? Onların elinleri üzerine dalalete bıraktık. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani onlar kafirlerdir," diyor Allah Teala. O zaman ne demek istediğine bakalım. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, eğer senin davetine, yani gelin bana tabi olun ki sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar sana değil, kendi hevalarına, nefslerin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır?" diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın koyduğu kaide açık. Ya kişi ömrü boyunca hevasına tabi olacak, hevasını Rab yerine koyacak, hevasının emirlerini yerine getirecek, ya da mürşidine tabi olacak ve tabiyetten sonra doğru yola, Allah'ın sıratı müstakimine ruhu ulaşacak. Aynı zamanda mümin olacak, aynı zamanda zararten kurtulacak. Ama hepsinden önemlisi gizli şirkten kurtulacak. Görüyorsunuz ki nefslerini kendilerine Rab edinenler, ilah edinenler ne yapıyorlar? Allah neyi emretmişse onu yerine getirmiyorlar. Allah'ı emir ve kumanda mevkii olan Rab mevkiinden indiriyorlar. Yerine nefslerin afetini oraya geçiriyorlar. Ve nefslerinin afetinin emrettiği şeyi gerçekleştiriyorlar. Öyleyse hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar, Rab ediniyorlar bu insanlar. Yani Allah'a her bunu yaptıkları zaman, nefslerinin hevasına her tabi oldukları zaman bu muhtevayı gerçekleştiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bir muhteva var. Böyle bir dizaynda Allah Teala için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde insanlar ya gizli şirktedirler ya da açık şirktedirler. Açık şirkte olanlar kendilerine putlar yapan, o putlara tapanlardır. Ama kim hangi olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirmişse o kişi böyle bir dizaynın içindedir. Nefsinin hevasına, nefsinin afetlerine tabi olmuştur. Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiştir. Nefsinin afetini oraya oturtmuştur. Allah'ın emrine değil, nefsinin emrine itaat etmektedir. İşte bu bir gizli şirktir. Ve gördüğünüz ki bu gizli şirkten kurtulmanın yegane yolu mürşide tabi olmaktır. Tabi olduğu anda Allah Teala diyor ki onlar artık hidayettedir. Dalalette değildir. Ve Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince de gizli şirkten onlar kurtulmuşlardır. Allah razı olsun. 81. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ehadallahu misaken nebiyyine lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin sümme caiküm resulün musaddikun lima meaküm. Le tuminun nebihi ve letensirun mehu. قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَحَسْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِسْرَيْنِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُوا وَاَنَا مَعَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Allah Teala diyor ki hani bir zamanlar Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Demişti ki andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber olanı, yani Allah'ın nebilerine verdiği, sizlere verdiği kitapları tasdik eden bir Resul gelince, öyle bir Resul gelecek. Hepinizden sonra, bütün nebilerden sonra bir gün böyle bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ona mutlaka iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Her ikisini de ile kullanmış Allah-u Teala. Manayı kuvvetlendirmek üzere. Bunu bir zorunluluk olarak söylüyor. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor. Ve diyor sizden bunun için misak istiyorum. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bunu ikrar ettiniz mi? Dilinizle de tekrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Diye soruyor Allah Teala. Onlar da cevap veriyorlar. İkrar ettik. Dediler. Öyleyse şahit olun. ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada duralım. İslam dininin bugünkü öğreticileri diyorlar ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi ama aynı zamanda da son Resul'dü. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne nebi ne de Resul gelmeyecektir. O son nebi ve son Resul'dür. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul, bir Mehdi aleyhisselam hiçbir zaman olmayacaktır diyorlar. Bu ayet bunun varlığının kesin delilidir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu iddianın sahipleri, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir diyenler, bir sözlerinde Nebi gelmeyecektir sözünde tamamen haklıdırlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim diyor ki o Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Yetmez. Burada görüyorsunuz ki Ali İmran Suresinin bu 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün nebileri huzurunda toplamış ve hepsinden bu misaki almış, sizlerden sonra diyor. Bütün nebilerden sonra gelecek o diyor. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız derler ki hayır, öyle değil. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç bütün öteki nebileri toplamış. Ve onlara demiş ki sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. İşte o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Bizim sevgili dostlarımız. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir sözünü unutuyorlar. Allah Teala diyor ki sana ne sorarlarsa onların hepsinin cevabını biz bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Bir şey daha. Biz bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada eksik olan ne? Bu konunun ispatı. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim biz Hazreti İbrahim'den, Yakup'tan, bütün nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de oradaydın diyor. O misakta sen de vardın. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o hitap ettiği, Allah'ın hitap ettiği nebilerin içinde ve o Resul bütün peygamberlerden sonra gelecek olan Resul'ün işaretine dikkat edin. Onun Allah-u Teala nebi olduğuna dair hiçbir işaret vermemiş. Sadece onun Resul olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu. Ondan sonra geleceğine göre nebi olması mümkün değil. Allah-u Teala da bu sebeple burada açık ve kesin bir şekilde o gelecek olanın nebi olmadığını, Resul olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hak ile batıl Kur'an-ı Kerim'de kesin standartlarda ayrılmıştır. Ama bir kısım din adamları hakkın yerine batılı iddia etmekteler. Bu ayet hiç kimsenin ve Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan bir standartta kesinlikle bütün nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Aslında birçok Resul gelecek. Her kavimde zaten Resul var. Gerek Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, gerek Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve bunların ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devirleri olmadığını da her iki ayette de kesinlikle ifade ediyor. Yetmez. Nahl 36'da da gene bütün kavimlere Resul gönderdiğini Allah Teala bir defa daha buyuruyor. Öyleyse bütün kavimlere devamlı olarak, kesintisiz olarak Allah Teala Resul gönderiyor. Biri ölünce yerine başka bir Resulünü, hayatta olanlardan birini vazifeli kılıyor ve kıyamete kadar da bütün kavimlerde bu Resuller yaşamaya devam edecek ve şu anda da bütün kavimlerde bu Resuller mevcut. Ama bunlardan bir tanesinden bahsediyor Allah Teala. O Mehdi Resul'dür. İkinci asr-ı saadeti gerçekleştirecek olan kişidir. Yetmez, dinlerin birleştirilmesini sağlayacak olan kişidir. Ve ondan Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde de bahsediyor. Habibim diyor, o günlere, gelecekteki o günlere bak. O günleri gözetle ki o günlerde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunu, kendisinden sonraki bir devrede olduğu kesin, olacağı kesin. O günlere bak diyor, gelecekteki o günlere bak ki bir gün diyor gökyüzünü kesif bir duman kaplayacaktır. Ve bir takım insanlar diyecektir ki ya Rabbi bizden bu azabı aç çünkü biz müminleriz. Nerede onlarda ibret almak? Kendilerine apaçık Allah'ın bir Resulü geldi de ona öğretilmiştir dediler. Delidir dediler. Mecnundur dediler. Sevgili kardeşlerim, Duhan olayı oldu mu? Evet. Kuveyt'i işgal eden Irak orduları Kuveyt'ten çekilirken rafineleri ateşe verdiler. Ve günlerce geceyle gündüzün ayrılmayacağı kadar kesif bir duman bütün gökleri kapladı. İşte bu Duhan olayıydı. Ve o devrede Allah Teala'nın vazifeli kıldığı bir Resul deli ilan edildi. Hatta bu deliyi deliler evine koymak için televizyonda açıkça talepte de bulunuldu. Ve iddia edildi ve halk inandırıldı ki o bir delidir. Mecnundur. Yetmez. Ayrıca 4 kişilik bir çete bunu yapan. Ayrıca o Resul'ün Resul olmadığı, bir sahtekar olduğu, bir deli olduğu ve ayrıca da şeytandan ilham aldığı söylendi ve halkı buna inandırdılar. Oysa ki o Allah'ın Resulü'ydü. Ve onların söylemeleri, söyledikleri şeyler ona hiç alakadar etmiyordu. O topluma bir mesaj veriyordu. Tam 7 defa bu mesajı verdi. Din elden gitmiştir. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhun Allah'a ulaştırılma safhası bütünüyle dinden kaldırılmış, yok edilmiştir. Allah'ın 11 defa farz kılmasına rağmen. Bunu söylüyordu. Allah'a teslimin son 2 safhasını teşkil eden fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi de yok edilmiştir. Cennet saadetini ulaştıracak olan farzlar kaldırılarak İslam'ın bacakları kesilmiş, dünya saadetini ulaştıracak olan farzlar yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş ve İslam bitkisel hayata atılmıştır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam arasında bu kadar büyük farklılıklar vardır. İnsanları İslam'ın 5 şartının kurtarması mümkün değildir. Bu hakikatler mutlaka insanlar tarafından öğrenilmelidir. Bunları söyledi. Onların kendileri hakkındaki iftiraları ona hiç alakadar etmedi. O biliyordu ki o Allah'ın muhafazası altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o günler çok uzaklarda değildir. Dünya dinlerinin birleştirilmesi ve yeni bir asr-ı saadet. İşte o hedefe yönelik olarak bir gayretin içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi emrettiyse o mutlaka olur. Bu ayette Allah-u Teala açık ve kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bir Resul'ün mutlaka geleceğini söylüyor. Bütün Resul'lerden bahsetmiyor. O Resul'lerden sadece bir tanesinden bahsediyor. Duhan Suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde de aynı Resul'den bahsediliyor. Mehdi Resul'den. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir iddianın sahibiyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık Resul gelmez diyorsa, ona bu iki grup ayeti gösterin. Ve o zaman görecektir ki Allah-u Teala'nın bahsettiği, açık bir şekilde ortaya koyduğu, bütün peygamberlerden sonra gelecek olan bir Resul Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Dünya üzerinde de şu anda yaşıyor. Allah razı olsun. Âl-i İmrân Suresinin 82. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Femen tevella ba'de zalike fe ulaike humul fasikun. Artık bundan sonra Allah Teala 81. ayetteki Resul'den bahsettikten sonra kim yüz çevirirse, yani bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Resulün inkarı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala burada açıkça hükmünü koymuş. Diyor ki, biz Resullerimizi itaat edilsin diye göndeririz. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Ve Allah Teala bu açıklamayı yaptıktan sonra, o Resul'den bahsettikten sonra, hakkındaki açıklamaları da ifade ettikten sonra diyor ki, bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. Bu ayet ve bundan sonraki iki ayet fısk müessesesini ifade ediyor. Allah Teala bu ayetten sonra 82. ayetten sonra 86. ayette ve 87. ayette ve 88. ayet kerimesinde fıska düşenlerin durumunu anlatıyor. Konu yine devam ediyor 89'da. Fıstıktan sonra kurtuluş. 90'da fasıkların 3. fıstıktan sonra kurtuluşlarının artık mümkün olmadığı ifade buyuruluyor. Öyleyse bugünkü konular fıskla, fasık olmakla alakalı. Demek ki Resul Allah-u Teala tarafından beyan edildikten sonra ona tabi olmayanların hepsi için Allah-u Teala diyor ki artık kim yüz çevirirse ondan onlar fasıklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki onlar adaleti getirirler. Ve dünyanın en çok adalete muhtaç olduğu bir noktaya doğru dünya gidiyor. Ve Allah-u Teala ölçülerini her zaman tam yapar. Ama insanların iradesine karışmamak onun temel prensibidir. Şartlarını söyler. İnsanların neler yapması lazım geldiğini açıkça ortaya koyar, tarif eder. Sonra mı ne yapar? Sonra insanların iradesine bırakır. Kim isterse şükredenlerden olur, kim isterse küfredenlerden olur. Bütün fasıklar aynı zamanda kafirdir. Bütün fasıklar ve kafirler aynı zamanda dalalette olanlardır. Öyleyse böyle bir dizaynı ait olduğu yere oturtalım. Ayetlerimize devam edelim. Açıklamaları ayetlerin içinde ifade edelim. 83. ayet-i kerimesi Âl-i İmrân suresinin Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Efe gayra dinillahi yebgûne ve lehu esleme men fissemâvâti vel ardı tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcevûn. Onlar diyor Allah-u Teala bu fıstığı olanlar, tabi olmayanlar, Allah'ın resmini reddedenler, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Cennet saadetini elde ettiler. Kainatın en büyük meşhede ulaştılar. İkinci safa. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırıp teslim etti. Üçüncü safa. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü safa. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. İrşada ulaştılar. Altıncı safa. Allah'a köle olmayı başardılar. Allah'ın mürşidi olmayı hak ettiler. Hakkül yakin seviyesine ulaştılar. Yedinci safa. Ama aslında bunu yuvarlak standartlarda nefsin teslim edildiği beşinci safa olarak şu son safayı bir safa olarak kabul edebiliriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar gerçek anlamda bütün boyutlarıyla İslam oldular. Bugün İslam'ın her şeyi inkar ediliyor. Allah Teala buyuruyor, Allah'a ulaşmayı dinemeyen mutlaka cehenneme girer. Kimsenin umurunda değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemiyor. Din adamlarından insanlara Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye bir talep, bir bildiri ulaşmıyor. Hatta inkar ulaşıyor. Öyle bir şey yoktur diyorlar. Mürşit mi diyorlar? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de artık yoktur diyorlar. Ruhun Allah'a ulaşması ölmeden evvel mümkün değildir diyorlar. Çünkü bize hayat veren ruhtur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda ölürüz diyorlar. Fizik vücudunun teslimi mi? Hiç böyle bir teslim söz konusu değil diyorlar. Nefsin teslimi mi? Hayır diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam Allah'a teslim demektir zaten. Kim İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirse işte o Allah'a teslim olmuştur deyip bütün insanları, bunlara inanan zavallı tertemiz insanları cehenneme mahkum ediyorlar. İşte bu açıdan son derece önemli bir suali var Allah-u Teala'nın burada. O Resul geldikten sonra diyor o tabi olmayan, ondan yüz çeviren insanlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar diyor o insanlar. Zaten Allah'ın dininden başka bir din bu insanlar kendilerine oluşturmuşlar. Din diye dinsizliği yaşıyorlar. Allah'ın bütün farzlarının yok edildiği bir din anlayışı, amaçların hepsini ortadan kaldıran, insanları araçlara bağlayan bir zavallı din anlayışı, insanları cennet yerine cehenneme ulaştıracak olan bir zavallı din anlayışı bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte Allah Teala bundan bunun üzerine söylüyor. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, yalnız şu dünyamızda hayat olduğunu zanneden, başka gezegenlerde hayat olmadığını zannedenlere hitap olunur. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi isteyerek tav'an veya istemeyerek kerhen ona teslim olmuştur. Ya insanoğlu ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder, arkadan fizik vücudunda nefsini de teslim eder. Bu bir insanın tav'an Allah'a üç cesedinde teslim etmesi halidir. Ya da insanlar teslim olmayı istemezler. İstemezler ama bir şey ifade etmez o. Çünkü öldükleri zaman, öldükten sonra vücutlarından ayrılmak mecburiyetinde kalan ruhlarını Cebrail Azrail Aleyhisselam alır, gene Allah'a götürüp teslim eder olur. O ruhlar Allah-u Teala'ya teslim olur. Ama kişinin iradesi bunu istememiştir. Bu yüzden Allah-u Teala bu tarzı bir teslimi kerhen teslim addediyor. Kainatın neresinde insanlar yaşarsa yaşasın, hangi gök katında yaşarsa yaşasın ya da yıldızların hangisinde yaşarsa yaşasın, netice değişmez. O bizim dünyamıza göre göklerde yaşayan o insanlar ya kerhen ya da tavan mutlaka ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Tavan teslimde üç teslim de var. Kerhen teslimde sadece ruhun teslimi var. Ama mutlaka var. Allah razı olsun. Her halükarda ona geri döneceklerdir diyor. Ruhlarını mutlaka ya Azrail Aleyhisselam ya kendileri Allah'a ulaştıracaklardır. 84. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul amennâ billahi ve mâ unzile aleyna ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim. Lâ nüferrükü beyne ahadin minhum ve nahnu lehu müslümûn. Peki biz, yani ben ve bana tabi olanlar de diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne, o ve sahabesi, biz Allah'a iman ettik. Bir, bize indirilen Kur'an'a iman ettik. İki, İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a ve onların oğullarına ve torunlarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya verilene, Hazreti İsa'ya verilene, yani Tevrat ve Zebur, Tevrat ve İncil'e iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Bütün peygamberler bizim için Allah-u Teala'nın peygamberi olduğu için değerlidir. Bütün bu peygamberleri birbirlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse dikkat edin, bu teslim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber alıyor sahabeyi. Yani Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesindeki teslim peygamberlerin de yaptığı teslim. Yani ruhun da veçhin de mutlaka nefsin de teslimi kesin burada. Yetmez. Ta sonuna kadar gidişte söz konusu. Buradaki teslim 7 kademelik bir teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve irşad olarak 4. kademe bir teslim ve nihayet iradenin teslimi 7. kademede 5. teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın burada ne söylediğine dikkatle bakın. Âl-i İmrân Suresinin 84. ayet-i kerimesiyle bütün sahabe sadece ruhlarını, beşlerini Allah'a teslim etmiş değiller. Nefslerini de teslim etmişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi teslim etmişler. Yani hepsi o noktaya ulaşmış olanların hepsi hakkı

Allah'a kalp gözümüzle görerek çağırdığımız yol, kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur. Öyleyse hepsi Allah'a köle olmayı başarmışlar. Burada da bu kesinleştiriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in teslimiyle sahabenin teslimi arasında burada farkların ortadan kalktığını görüyoruz. Yani burada bir başka açıdan Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine atıf var. Ne diyor Allah Teala? Biz salihleri, has olanları, şehitleri ve siddikleri peygamberlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onların cennetine girerler. Peygamberlerin cennetine girebilenler sadece 5., 6. ve 7. salah kademesini, salah mertebesini elde edenlerdir. Allah'a köle olanlardır. Allah'ı görenlerdir kalp gözleriyle. Öyleyse nasıl orada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber aynı cennete girebilecek olanların bir panoraması çizilmiş, burada da aynı şey var. Biz de diyor onlar. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz sana teslim olanlarız. Burada sahabenin teslimi de onları mürşit mertebesine çıkaran, irşada memur ve mezun kılınmalarını temin edecek olan, irade bağlanmasını da, irade refini de içine alan, hakkul yakin kademesinde bir teslim söz konusu. Yani sahabe 7 safhalık bir İslam hayatı yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin Allah'a ilk aşamada teslimi 5, irşat makamında nefsin tesliminin üst boyutunu yaşamak, yani irşada ermek ve neticede 7. safa Allah'a köle olmak, peygamberlerle, siddiklerle ve şehitlerle beraber haşredilmeyi oluşturmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son mertebe Allah Teala'nın emri değil, kişisel dileğe bağlı. Allah Teala Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve men yebtegî gayrel İslami, Bismillahirrahmanirrahim, ve men yebtegî gayrel İslami dinen felen yukbele minhu ve hüve fî ahireti minel hasirîn." Kim İslam'dan başka bir din dilerse, isterse, iktiga ederse, ondan bu din kabul edilmez. Ve o kişi ahirette hasirinden olur diyor. Hüsrana düşenlerden olur. Kim bu hüsrana düşenler? Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen cehennemde kalırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor. Hasirindir diyor. Öyleyse kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olan, cehenneme gidecek olan, ebediyen orada kalacak olanlar. Allah'a teslim olmanın dışında bir din hiç olmamış. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Yakub'un bütün nebilerinin Allah'a

0: teslim olduğunu söylüyor Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın. Ve kendisinin de sahabeyle beraber aynı şeyi gerçekleştirdiğini kesinleştiriyor Allah Teala. Çünkü onların aralarında fark gözetmeyiz sözünü söyletiyor ona. Ve görülüyor ki hepsine verilenler, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Yakub'a verilenlerin hepsi, ama hepsi aynı şeyi emrediyor. Allah'a teslim olmak. Burada son derece açık bir olay var. Kim Allah'a teslim olmanın dışında bir din ararsa o din ondan kabul edilmez. Çünkü öyle bir din yok, hiç olmamış. Allah Teala hangi nebisine kitap vermişse, ki bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Hepsine o yazdırdığı kitaplarla, verdiği, indirdiği kitaplarla Allah Teala hepsine aynı şeyi emrediyor. Allah'a teslim olmak. Bu Allah'a teslim olan dininin Arapça ismi İslam. Her dinde bunun bir karşılığı var. Öyleyse İslam dini Allah'a teslim olmak dinidir. Ve o dinden başka bir din hiç olmamıştır. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar o peygamberlerin zamanında mutlaka Allah'a teslim olmuşlar. Ve kim ben Allah'a teslim olmam, onun dışında bir din istiyorum derse o din ondan kabul edilmez diyor Allah Teala. Şu anda dünyaya bir bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hristiyanlık dininin çok büyük bir kısmı, Yahudilik dininin çok büyük bir kısmı, İslam dininin çok büyük bir kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Aralarında küçük gruplar Allah'a teslim olmayı yaşıyorlar. Sadece İslam'da değil, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, İslam'ın içinde de küçük gruplar İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a teslim olmayı hedef edinmişler kendilerine. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya din açısından gerçek anlamda acınacak durumda. Böyle bir dizaynda ne kadar yazık ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey unutulmuş. İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş. Büyük kitleler İslam'ı unutmuşlar. Bizim gibi bir avuç insan dünyanın her tarafında İslam'ı yaşamaktalar. Kur'an'daki İslam'ı, Tevrat'taki İslam'ı, İncil'deki İslam'ı, asıllarından bahsediyorum tabii Tevrat'ın ve İncil'in. Ve bütün nebilere indirilen bütün kitaplardaki yegane din olan İslam'ı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Allah Teala 86. ayet-i kerimede diyor ki: Keyfe Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner resule hakkun ve caehumul beyinat. Vallahi la yehdi kavme zalimin. Allah Teala diyor ki kendilerine beyinler, Allah'ın ispat belgeleri geldikten sonra ve hiç şüphesiz ve muhakkak ki Resul'ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve imanlarından sonra kafir olan, yani fasık olan kavmi Allah nasıl yeniden hidayete erdirir? Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Biliyorsunuz ki hidayet, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi ve cinin hidayeti ve cin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi şeklinde tecelli eden üç tane hidayet faktöründen oluşuyor. Ve eğer insanlar Resulü reddetmişlerse o zaman onların hidayete ermeleri artık hiçbir şekilde mümkün Resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra bundan ayrılanlar, işte bunlar fıska düşenler olarak değerlendiriliyor. Yeniden hidayet erdirmek söz konusuysa tekrar kafir oluyor insanlar fıska düştükleri zaman. Sonra da Allah Teala onları yeniden tabi olurlarsa yeniden mümin kılıyor ve yeniden hidayet için hazır hale getiriyor. Öyleyse burada bir olay var. Allah Teala burada çok açık bir şekilde diyor ki Resul'ün hak olduğuna şahit getirmelerinden dedikten sonra ve imanlarından sonra kafir olan, yani tabi olmalarından sonra gerçekleşen bir olgu diyor Allah Teala. Tabi olmalarından sonra. Öyleyse burada tabiyet gerçekleşmiş. Tabiyetten sonra küfür tekrar söz konusu olduğuna göre açık bir şekilde Resul'den çöpeye düşmüşler. Tabi oldukları kişiden ve fıska düşmüşler. İmandan sonra küfür sadece bu anlama geliyor. Tabi olmuşlar, sonra fıska düşmüşler. Artık ondan sonra kavim olarak onların hepsini Allah Teala hidayete erdirmez diyor. Ama bunun istisnasını biraz sonra göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 87. ayet. Ülâike cezâühüm enne aleyhim lanetallâhi vel melâketi vel nâsi ecmain. İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların, fasıkların üzerinde olmasıdır. Ayet 88. Bismillahirrahmanirrahim. Hâlidîne fîhâ. Orada ebediye kalacaklardır. La yuhaffifu anhumil azabi ve la hum yunzerun. Onlardan azap affedilmeyecek ve onlara nazar edilmeyecektir. Ve ayet 89. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezine tabu min ba'di zalike ve eslahu fe innallahi gafurun rahim. Ancak bundan sonra tövbe edip islah tezkiye olurlarsa o başka. O zaman Allah Teala Gafurur Rahim'dir. Ve 90. ayet-i kerime. İnnel Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu bade imanihim. Sümmezdadu küfran len tukbele tövbetühüm ve ulaike hümet dallun. O kimseler ki iman ettikten sonra kafir oldular ve sonra da küfürlerini arttırdılar. Hiç şüphesiz onların tövbeleri üçüncü defa fıska düştükleri için kabul edilmeyecektir. İşte onlar dalalette olanlardır. Onlar fıskı olanlardır ve dalalette olanlardır diyor. Bu ayetten çıkan sonuç şu. Bir evvelki ayeti de devreye aldığımız zaman daha evvelki işaret ettiğimiz ayetle birlikte 3 ayet oluyor. Bütün insanlar başlangıçta fıska. Resul belli, Allah tarafından ortaya konmuş. Tabi olmuyor insanlar. Tabi olmayanların hepsine fıska diyor Allah Teala 81. ayet-i kerime. Sonra eğer bu insanlar tabi olurlarsa fıskları bitiyor. Kişiler hidayete eriyor. Ruhları alalaşıyor. Önce mümin oluyorlar. Sonra teslim gerçekleşiyor. Ama ruhu Allah'a teslim ettikten sonra bu kişiler irşat makamından şüpheye düşerlerse tekrar fıska düşüyorlar. Ve her şey tersine dönüyor. Kalbin mühürü açılıyor. İçerideki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbin içine tekrar küfür yazılıyor. Kişinin ruhu iade ediliyor. Başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınıyor. Ve kişi tekrar kafir oluyor. Fıska düşmüş oluyor. İkinci fısk. Bundan sonra kişinin aklı başına gelirse tekrar bu kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayabilir. Tekrar fısktan hidayete ulaşabilir. Böyle bir şey gerçekleştiği zaman kişi ikinci defa hidayete ermiş olur. Tekrar Allah Teala kalbindeki mürşidine tabi olduğu anda tekrar kişinin kalbindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini ikinci defa oradan alır. Kalbin içine yeniden imanı yazar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a mutlaka gene ulaşır. İkinci defa ulaşma, başın üzerine kişinin devrin imamının ruhu var. Ve kişi mümin. Ve ruh Allah'a ulaştığı için hidayete ermiş. Eğer kişi bundan sonra bir defa daha fıska düşerse, bir defa daha irşat makamından şüpheye düşerse, işte onun kalbindeki küfür artmıştır. Yani artık öyle bir küfür kelimesi oraya yazılmıştır ki, bu üçüncü defa yazılan küfürdür. Bütün insanların kalplerinde küfürle doğmaları söz konusu ve mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları an küfür olayı bitiyor, mümin oluyor kişi. Ruh Allah'a ulaşıyor, kişi tekrar fıska düşüyor. İrşat makamından şüpheye düşmek suretiyle. Fıska düşen bu kişi için söz konusu olan şey, tekrar küfre geri dönmesi. Kalbindeki iman kelimesi alınıyor, kalbine tekrar küfür yazılıyor. Ruh tekrar kendisi iade ediliyor. Başın üzerindeki devrin imamın ruhu tekrar alınıyor. Eğer bu husus iki defa tahakkuk etmişse, yani kişi hidayete iki defa ermiş, ikinci hidayetten sonra da tekrar fıska düşmüşse, üçüncü defa bu hak ona tanınmıyor. Çünkü her ne kadar hidayet iki ise de fısk üç. Kişi başlangıçta fasık ve birinci hidayetten sonra ikinci fısk, ikinci hidayetten sonra üçüncü fısk tahakkuk etmişse, üçüncü fısktan sonra Allah-u Teala tekrar kabul etmiyor kişiyi. Hidayete ehil görmüyor. İşte bir kişinin küfrün artması bu istikamette geçerli. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu muhtevada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada herkes için aynı şey söz konusu. Sadece üç defa fısk mümkündür. Başlangıçta herkes fasıktır. Allah Teala her devirde mutlaka Resulünü vazifeli kılar. Bütün kavimlerde mutlaka Resul bir kişi doğduğu andan itibaren vardır. Olmadığı bir devir yoktur. Bütün kavimlerde Resul vardır. Öyleyse kişi o Resul'e tabi olmadıkça fıskadır. Birinci hidayet erdikten sonra tekrar fıska düşerse bu ikinci fısktır. İkinci defa hidayet erdikten sonra tekrar fıska düşerse üçüncü fısktır. Ve bir defa daha hidayete ermesi Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Âl-i İmrân suresinin 90. ayet-i kerimesine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dilekleriyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli aleyhi ve sellem.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Bir de Allah'ın koyduğu bir perde var. Hicab-ı mestura. İşte kim 5. basamağı aşarsa, Allah onu mürşidine ulaştırmayı garanti ederse, ilk iş olarak Allah Teala bu kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve o kişi işitir oluyor. Sonra da kalbindeki ikiniti alıp yerine ihbat koyuyor ve kişi idrak, fıkhın sahibi oluyor, idrakin sahibi oluyor. İşte Hac suresi 54. ayet-i kerime, Allah diyor, onların irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğundan emin olmaları için onların kalplerine ihbat koymuştur diyor. Yani ekinleti almıştır. Aynı zamanda tabiatıyla bu kişilerin kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Aynı zamanda irşat makamıyla aralarında oluşan Hicab-ı Mestura isimli perde de alınmıştır. Bunlar kalplerinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin sahipleri. Öyleyse mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardır. Mutlaka hidayete ereceklerdir. İşte Allah Teala'nın kulaklarındaki vakrayı aldığı kişiler, kulakları duyan ve aynı zamanda kulaklarına ulaşan kelimelerin manalarına ulaşabilen insanlar. O manayı kelime olarak anlayabilen insanlar, sonra da kalplerinde ihata edecekler ve onu idrak edecekler, kendilerine mal edecekler. İdrak meselesinin oluşabilmesi ancak o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın koyacağı, ekinnetin kaldırılarak koyacağı ihbatla gerçekleşebilir. Böylece Allah-u Teala'nın 3 tane yardımının birden geldiğini görüyoruz. Hicab-ı mestura altlı perdeyi kaldırıyor. 1. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. 2. Ve kişinin kalbindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. İşte böyle olan kişiler için Hac 54'te Allah'ın verdiği isim, onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Yani amenu olanlardır diyor. İlk 7 basamağın aşılması halinde demek ki bu kişinin artık 2 tane özelliği var. Allah'ın rahim esmasıyla üzerinde tecelli etmesinden sonra 2 tane özelliği var. 1. Allah onun kulaklarındaki vakrayı aldı, kalbindeki ekinneti de kaldırdı, yerine ihbat koydu. Bu insan hem işitiyor artık irşat makamını hem de idrak ediyor. Önemli mi? İrşat makamının sözlerini işitmek önemli mi? Ve idrak etmek önemli mi? Önemli. Çünkü eğer insan cennete gitmek istiyorsa işitemezse ve idrak edemezse cennete gitmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler. O cehennemin kapısından içeri girenlere cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onları inanmadık, ciddiye almadık. Ve onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulağımızdaki bakrı almış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ikindet alınmış olsaydı, burada ateşte mi olurduk, cehennemde mi olurduk? Öyleyse insanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri, bir defa mutlaka ilk 7 basamağı aşmalarıyla mümkün. Eğer aşamazlarsa işitemezler, idrak edemezler. İşitemezlerse ne olur? Davete icabet edemezler. Allah'ın daveti neydi? Allah'a davetçi. Allah'ı yedi, darüsselamı teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Davete icabet edebilmek için, davete ayak uydurabilmek için, daveti yerine getirebilmek için mutlaka kişinin işitmesi lazım. Nereden biliyoruz? Enam suresi 36. ayet-i kerime. Sadece onlar davete icabet ederler ki, onlar işitenler. Demek ki davete bir insanın icabet edebilmesi, işitebilmesine bağımlıdır. Yalnız işitebilmiş olan insanlar davete icabet ederler. İlk 7 basamak burada bitiyor. Allah'ın bir garantisiyle bitiyor. Hud suresi 29. ayet-i kerime, Hazreti Nuh şöyle diyor kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır ölmeden evvel. Yani Allah'a verdikleri yeminlerini mutlaka yerine getireceklerdir. Öyleyse 7. basamağı aşmak, amel olmak bir garantidir Allah-u Teala'nın dininde. Kim aşarsa mutlaka Allah'a verdiği yeminleri yerine getirecek. Çünkü bundan sonraki bütün yardımlar, bundan evvelkiler de dahil olmak üzere hep Allah'ın yardımıdır. Ve kişiye Allah'ın özel olarak ihsan ettiği şeylerdir. Sırf Allah'a ulaşmayı istiyor diye. Görüyor musunuz aslında ne kadar basit bir sebebe Allah-u Teala indirgemiş insanın saadetini. İnsanoğlu sadece bir tek şey isteyecek. Allah'a ulaşmayı isteyecek. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Böyle bir talep o kişinin kalbinde gerçekten varsa o zaman Allah-u Teala yardımlarını üst üste gönderiyor. İşte şu ana kadar gönderdiği yardımlar gibi. Bundan sonra da devam ediyor Allah-u Teala'nın yardımları. İşte 8. basamak. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amenu olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Allah'a amenu olan kişi. Demek ki ilk 7 basamağı aşan kişi amenu oluyor. Böyle olan kişinin Allah kalbine hidayet koyuyor. 8. basamak. İlk 7 basamağın vel asr suresindeki yeri nasıldı? Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllel lezine amenü. Ama amenü olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amelü salihat ve ıslah edici amellere başlayanlar hariç. Ve 14. basamak. Demek ki 1. 7 basamak geçildi. Kişi amelü oldu. 8. basamaktayız. Allah kişinin kalbine hidayet koydu. Niçin? Kalbi Allah'a döndürsün diye. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala ve ca'e bi kalbin münib diyor. Onlar Allah'a kalpleri dönük olarak ulaşanlardır. Allah'a kalbi dönük bir insan. Kalbi Allah'a dönmüş bir insan. İşte bunun için Allah Teala insanların kalbine hidayeti koyuyor. Kalbi Allah'a döndürüyor. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını inzal ediyor. Yukarıdan aşağı indiriyor. Kalbimizin rahmet kapısının mutlaka yukarı gelmesi lazım ki oradan Allah'ın nurları kalbimizin içine girebilsin. Tıpkı bir çeşmeden akan suya bir insanın ters tuttuğu bir sürahiyle gitmesi gibi. O sürahinin içine su girmez. Ama sürahi doğrultursa, ağzını yukarı getirirse o zaman çeşmeden akan nur, rahmet, çeşmeden akan sular o sürahinin içine girecektir. Tıpkı kalbimizin içine Allah'ın nurlarının, rahmetinin fazlının girmesi gibi. Öyleyse Allah-u Teala kalbimizi Allah'a döndürüyor. Dokuzuncu basamak. Kişi bu noktada zikir yaptı. Allah'tan gelen rahmet fazl geldi göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşır mı? Kalbe girmek üzere ulaşamaz. Çünkü kişinin henüz göğsünden kalbine bir yol açılmamıştır. İşte Allah-u Teala bu yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Ne olur? Bir insanın göğsünü Allah-u Teala teslime açarsa ne olur? Ne olduğunu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi söylüyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki kalbimize Allah'ın nurunun ulaşabilmesi için Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. Bu yolu ancak 10. basamakta açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, onların kalplerine Allah'ın nuru girebilir diyen Allah-u Teala, bu nurun kalbe nasıl gireceğini de arkadan ilave ediyor. Diyor ki, Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdüllezine yakşevne rabbehüm sümmetel iylü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Allah ihdas ettiği nurları, nurların ahsen olanlarını, en güzel olanlarını ikişer ikişer indirir, inzal eder. Kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığının aynı olarak bu inen nurlar kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin tüylerini diken diken yapar. Tüylerini ürpertir, derisini ürpertir. Ve kişi böylece huşu sahibi olur, diyor Allah Teala. Sonra da Allah'tan gelen bu çift nur, Allah'ın zikriyle Allah'tan inen bu iki nur, kişinin kalbini hem aydınlatır hem de yumuşatır, diyor. Öyleyse Allah'tan inen nurlar var. Onun için Allah Teala kalbimizi Allah'a döndürüyor. Göğsümüzden de kalbimize yol açıyor. Allah'a dönük olan kapı göğsümüzle birleşiyor. Allah'ın açtığı bu yolla. Kişi zikir yapıyor. Çünkü demin ne demişti Allah Teala Zümer 23'te? Allah'ın zikriyle diyor iner bu nurlar. Allah'ın indirdiği nurlar Allah'ın zikriyle Allah'ın katından iner. İşte zikir yapıyoruz. Allah'ın zikrini yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah kelimesini devamlı kullanıyoruz. Ve kullandığımız zaman bir Allah'ın nurunun, rahmetin ve fazlının mutlaka inmesi söz konusu. Kim zikir yaparsa o kişinin göğsüne Allah'ın nuru mutlaka ulaşır. Göğsünden kalbine yol açılmışsa içeri girip bir takım fonksiyonlar eda edecek Allah'ın nurları. İşte burada 11. basamakta Allah'ın nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden de kalbine inmeye başlar. Artık kişinin kalbinden içeriye Allah'ın nurlarının girmeye başladığını görüyoruz. Kalbine ulaştığını görüyoruz. Kalbinden içeri girebiliyor mu? Hayır, sızabiliyor. Neden sızabiliyor, giremiyor? Çünkü herkesin kalbi başlangıçta mühürlü. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, nefslerine tabi olanları, mürşitlerine ulaşamayanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır ve onların hepsinin kalpleri mühürlüdür, diyor. Dalalette olan herkes mühürlü. Bir insan da mürşidine ulaşıncaya kadar dalalette, Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime gereğince. Öyleyse bütün insanlar başlangıçtan itibaren kalpleri mühürlü olanlardır. İşte kalpte mühür olduğu için Allah'tan gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine de ulaşıyor 11. basamakta. Ama kalpten içeri giremiyor. Ancak sızıyor. İşte bu kalpten içeri sızan Allah'ın nurları. O kalpte bir yavaş yavaş birikmeye başlıyor. İşte bu birikimin başladığı yer 11. basamak. Bu birikim %2 çevresine ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olur. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde de huşu sahibi olmaya ışık tutmuş. Diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın katından nur inecek. Bu nuru indirecek şey Allah'ın zikri ve Allah'ın zikri inen şey o nur kişinin kalbine ulaşacak. Kalbinde hafif bir birikim yapacak. İşte o zaman kişi huşu sahibi oluyor. Burada oldu. %2 çevresinde nur kişinin kalbinde oluştu. Hala %98'i kapkaranlık kalbin. Ama bu noktada o kişi hacet namazını kılacaktır. Kılıyor ve Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişinin hacet namazını kıldığı ve Allah'ın kendisine mürşidini gösterdiği basamak. Yani burada Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi geçerli. Vezda'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretin illa alel haşiyin. Diyor ki hacet namazıyla ve sabırla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte huşu sahibi oldunuz, hacet namazını kıldınız. Allah mutlaka verdiği sözü yerine getirecek, size mürşidinizi gösterecek. Gösterdi. Bir sonraki basamak, mürşidinize ulaşmanızda gerçekleşir. 14. basamak, mürşidinize ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküyorsunuz. 14. basamağın işareti olan 7 tane hediye alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaştığınız gün, onun önünde tövbe ettiğiniz zaman bilin ki arşı tutan melekler mutlaka saf saf orada hazır bulunurlar. Bir tek kişinin tövbesi için Allah-u Teala bütün meleklerini vazifelendirmiş. Her tövbe merasiminde, mürşidin önünde yapılan her tövbe merasiminde melekler orada mutlaka saf saf dizilirler. Ve tövbe merasimi icra edilir. Elefme işlemi icra edilir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah denilir. Ve olay tamamlanır. Bu olayın tamamlanmasıyla birlikte kişinin başının üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, haber vermek üzere. Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber veriyor mürşidimizin ruhu. Yani diyor ki benimle gel, bizim dergaha gidiyoruz. Orada sana rahmet ereceğim. Sen artık sırat-ı müstakimin üzerinde olacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ve ruhumuzla beraber ayrılırlar. Dergâhta ruhumuz kalır. Ona rahle tahsis edilir. Mürşidimizin ruhu ise tekrar dönüp başımızın üzerine gelip yerleşir. 1 milyon insan el öpse 1 milyon tane mürşidin ruhu o kişilerin başlarının üzerine yerleştirilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde artık bir olgu vardır. Mürşidimize ulaşmışızdır. Ve birinci hediyeyi aldık. Mürşidimizin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı fe men şahit teaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Ve Allah'a varan kişi için Allah meab olur, sığınak olur. Üçüncü hediyesi Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleştirir de Allah'ın yoluna girerse, o kişinin diyor bütün günahlarını o gün sevaba çeviririz. İşte o gün kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime, üçüncü hediyesi Allah-u Teala'nın. Dördüncü hediyesi Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine dayalı. Allah Teala diyor ki biz o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Eskiden o kişiye Allah Teala 1'e 10 verirken şimdi 1'e 100 vermeye başlıyor. Nefsindeki kademeler 7 kademe birer birer temizlendikçe %1'e karşı 700'e kadar yükselecek Allah'ın 4. hediyesi. 5. hediyesi mürşidin başının üzerindeki salah nuru sebebiyle ruhunun üzerinde bulunan kişinin kalbine gelen Allah'ın salavatı. Bu bir nur. Mürşidin başının üzerinde bulunan daire şeklindeki salah nuru sebebiyle bu daire şeklindeki nurun içinden devamlı olarak Allah'ın salavatı geçer. Mürşidin başının üzerindeki nur bir davettir. Allah'ın salavatının bir kişiye ulaşması için mutlaka böyle bir vasıtaya ihtiyaç var. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu yoksa o zaman Allah'ın salavatı size ulaşamaz. İşte Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Bu salavat diyor Allah Teala, salavat nuru kimlerin kalbine ulaşırsa onların kalbini zulmetten nura çıkarır. Allah'ın 5. hediyesi. Allah'ın 6. hediyesi bütün bu anlattıklarından daha önemli bir şey. Çünkü Allah o gün kalbinize imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمِ الْاِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman? Başlarının üzerine mürşidin ruhunu oluşturduğumuz, gönderdiğimiz, ulaştırdığımız zaman diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması ne demek? Eğer Allah kişinin kalbinin içine imanı yazarsa o kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gider. İşte mümin 40'ta Allah Teala cennete gidiş standartını izah ediyor. Onlar ki ıslah-ı nefse, amel-i salihata başlamışlardır. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte onlar ıslah-ı nefse başlamışlardır. Amel-i salihata başlamışlardır. Nefs tezkiyesine başlamışlardır. Onlar müminlerdir. İşte ne zaman Allah-u Teala nefsimizin kalbini içine imanı yazarsa o zaman biz mümin oluyoruz ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz nefs tezkiyesine? Bu noktaya kadar kalbimizin içine Allah'ın nuru giremiyordu, sızabiliyordu. Yalnız rahmet sızabiliyordu. Fazl hiç giremiyordu. Ve çünkü nefsimizin kalbinde mühür vardı. Ama Allah Teala kalbimizin içine imanı yazarken nefsimizin kalbinin üzerinde bulunan bu mührü açıyor. Mührü açınca artık mühür açılmıştır. Mühürü açık bir kalbin sahibiyiz. Mühür hareketli hale gelmiştir. Öyleyse ne olacak? Zikir yapacağız. Allah'tan gelen rahmet faz. Bir de salavat var şimdi. Devamlı geliyor ve salavat göğsümüze ulaşacak. Göğsümüzden kalbimize ulaşacak. Kalbimizdeki mühürü aşağı doğru bastıracak ve kalbimizin içine girmeye başlayacak. Bu rahmetin fazlın ve salavatın baskısı mühürün üzerinde olduğu sürece mühür aşağı doğru itilir. Zülmani kapıya kadar itilir ve zülmani kapı bu mühür tarafından kapatılır. Rahmetin fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece hep bu devam edecektir. Mührün zulmet kapısını kapatması devam edecektir. Yani zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbinden içeri şeytanın karanlıklarının girmesi asla mümkün değildir. Böyle bir hedefe o kişi asla, o şeytan asla ulaşamaz. O kişinin kalbine karanlıklarını göndermesi ve sokması mümkün değildir. Öyleyse yukarıda ne oluyor? Rahmet kapısında ne oluyor? Şu oluyor. Rahmet kapısının üzerinde bulunan mühür artık oradan ayrılmıştır. Aşağı inmiştir. Yani rahmet kapısını örten mühür ayrıldığı cihette rahmet kapısı açılmıştır. Açılan bu rahmet kapısından içeriye Allah'ın üç tane nuru birden giriyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu nurlardan iki tanesinin o kişinin kalbinden içeri girebilmesi, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması için yeterlidir. Nur suresi 21. ayet-i kerime şöyle diyor Allah Teala: وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi için Allah'ın hem rahmetinin hem de fazlının beraberce o kalpten içeri girmesi lazım. İşte burada rahmet de giriyor, fazl da giriyor, hatta bir de salavat da giriyor. Üç tane nur giriyor artık kişinin kalbine. Bu sebeple artık bu kişinin kalbi nefs tezkiyesine başlamıştır. Yani amelü salihata başlamıştır. Başlamışsa kişi mümin olmuştur. Başlamışsa 14. basamağa ulaşmıştır. Vel Asr suresinde şöyle diyordu Allah Teala: Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Ve amelü salihat, ve ıslah edici amellerde bulunanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. İşte böylece 14. basamak tamamlandı. Kişi mürşidinden emirleri almaya başladı. Bu aldığı emirleri yerine getirdikçe zikrini emirler paralelinde arttırması gerekiyor. Artan zikir o kişinin nefsinin kalbine ulaşan Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalpte daha uzun süre kalmasını temin edecektir. Böylece kişi Allah'ın nurlarının kalbinde yavaş yavaş yuvalanmasıyla kalbinde aydınlıkları, Allah'ın nurlarını hissetmeye başlayacaktır. Ne zaman nefs tezkiyesi başladıktan sonra bu nurlar %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Allah Teala bu hususu anlatıyor hepimize. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime: Ve ma uberri'u nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor, diyor Allah Teala. Nefsimizin şerri emrettiği nefs kademesi. Şer, biliyorsunuz, bize derecat kaybettiren bütün olaylara Allah Teala şer diyor. Hayır da bize derecat kazandıran bütün olaylar. Öyleyse nefsimiz başlangıçta şerri emrediyor. Kişi bu %7 nurun oluşmasından sonra devam ediyor zikrini arttırmaya mürşidinin aldığı emirler gereği ve artan zikri onu %7 daha nur birikimiyle yeni bir merhaleye ulaştırıyor. Bu merhale nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Levmetmek, kınamak, suçlamak anlamına gelen bir kelime. Kişi Allah'ın yoluna girdikten sonra da bakıyor ki nefsindeki hatalar devam ediyor. Nefsi hatalar işlemeye devam ediyor. Ve bunun nefsinden geldiğini biliyor kişi. Aslında kendisi günah işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş ama nefsinin işlediği, usule getirdiği günahlar sebebiyle nefsine kızıyor, nefsini kınıyor, nefsini suçluyor. İşte bu makama, İkinci kademeye nefsi levvame ediyor Allah Teala. Kişinin mürşidinden aldığı emirler zikrini arttırmaya devam edecektir. Böylece artan zikirle kişi üçüncü kademeye ulaşacaktır. nefsi mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O kişiye, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Demek ki ilham edilen iki şey var. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada işte Allah'ın sözlerini artık işitmeye başlamıştır. Kalbi Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Nefsi mülkime ilham alınan bir nefs kademesi, %7 daha nur birikti kişinin kalbinde. Ve zikrini arttırmaya devam ediyor mürşidin aldığı emirler gereği. Artan zikirle bir %7 daha nur oluşuyor kişinin kalbinde. Ve nefsi mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Doymak demek, tatmin olmak demek. Ne zaman bir insan tatmin olur nefsinde? Ne zaman nefsindeki hırs adı verilen afeti yenerse, o afete galip olursa, işte o kişi o zaman hedefe ulaşmıştır. Yani nefsindeki hırs afetini yenmiştir ve mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisi için yeterli olduğunun idrakine artık bu kişi varmıştır. Öyleyse Allah'ın verdiği şeyler onu artık doyuruyor. Onlarla mutmain oluyor. İşte eğer Allah'ın verdikleri bu kişiyi doyuracaksa, bu kişi Allah'tan mutlaka razı olacaktır. Bu sebeple bundan sonraki makam, rıza makamı, kişi Allah'tan razı oluyor. Ne zaman bu kişi Allah'tan razı olursa, arkasından da Allah ondan razı olacak. Birincisine radiye diyor Allah Teala, kulun Allah'tan razı olduğu makam. İkincisine mardiye diyor, Allah'ın da kulundan razı olduğu makam. İşte iki makam birbirinin arkasından geliyor. Kul Allah'tan razı, Allah da kulundan razı oluyor ve %7 nur birikimleri devam ediyor kişide. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Ya eyyete radiyeten mardiyye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak buyuruyor Allah Teala. 6 tane basamak oldu. Nefsin 6 tane basamağı, 6 tane katı. 7. katta tezkiye var. Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, Allah'ın nurlarını hakim duruma geçirirse nefsinde, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için yapar? Çünkü nefsinin Allah'a verdiği bir yemin var. Tezkiye olmak yemini. İşte nefsini tezkiye etmek istikametinde harekete geçen kişi nefsini tezkiye edecektir ve bunu nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek için yapacaktır. Yani nefsi için yapacaktır. Ama burada başka bir olgudan daha bahsettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Kişinin ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Her kademede bir gök katı yükselmek suretiyle 7 tane gök katını geçerek sonunda Sitet-i Münteha'yı aşmıştır. Adem'e geçmiştir, yokluğa geçmiştir. Ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmıştır. Böylece kişinin Allah'a verdiği 3 yemin de yerine gelmiştir. Nefsini tezkiye eden bu kişinin ruhunun da 7 tane gök katını aşarak Allah'a varması söz konusu. Her kademede bir gök katı yükselebilen ruh neticede Sitret-i Münteha'yı aşar, Allah'ın zatına ulaşır, vuslata nail olur. Yani Allah'a verdiği fizik vücudu ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusundaki yeminini, yani misakini yerine getirmiş olur. Böylece Allah-u Teala ile kulun ilişkilerinde iki yemin yerine gelmiştir. Kim iki yeminini yerine getirirse, yani nefsini tezkiye ederse ve ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudun ahdini de yerine getirmiş olur. Neden? Çünkü başlangıçta kişinin nefsine şeytan kumanda ediyordu %100. Çünkü yalnız afetlerden mütecekkil bir nefsi vardı kişinin. Ama şimdi Allah'ın nurları o kişinin kalbinde %51'e sahiptir. %49, 7 tane kademede %7'den nur oluşması tahakkuk etmiştir. Nefsin 7 kademesinde 2'de huşudan oluşan nur vardı. %51, yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Şeytanın hakimiyet alanının %100 iken %49'a düştüğü, %50'nin altına düştüğü bir ortamdayız. Öyleyse bu noktada şeytan duruma hakimidir. Hayır, hakimiyetini yarıdan daha aşağı düşmüştür. Allah'ın nurları duruma hakimdir. Öyleyse bu kişi Allah'ın kulu olmuştur nefs tezkiyesi açısından. Peki, bu kişinin fizik vücudu başka hangi açıdan şeytana kul olmaktan kurtulmuştur? Ruh açısından. Neden? Çünkü ruh eskiden kişinin fizik vücudundaydı ama şimdi Allah'ın zatında. Kimin ruhu Allah'taysa, ruhu Allah'ta olan hiç kimse şeytanın kulu olamaz. Ruhu Allah'ta olan birisidir, o Allah'ın kuludur. Öyleyse iki açıdan da bu kişinin fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Allah'a kul olma işlemi de tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne olur? Bu kişi Allah'ın cennetinin muhatabı olur. İşte Allah Teala bunu anlatıyor. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ey nefs, Allah'a verdiğin o yemini, tezkiye olma yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin ruhunu, fizik vücudunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut, sen de gel kullarımın arasına gir. Neden? Çünkü sen nefsini tezkiye ettin, ruhunu da Allah'a ulaştırdın. İki sebepten dolayı, o iki sebebi demin anlattık. Sen artık şeytanın kulu olamazsın, benim kulum oldun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Öyleyse ne oldu? Kişi üç yeminini de yerine getirdi. Ve 30. ayet-i kerime, vedhuli cenneti ve cennetime gir. İşte kim Allah'a verdiği üç tane yemini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Allah'ın cenneti o kişi içindir. Bu kişi burada evliya olur. İşte Allah-u Teala'nın evliya tarifi. Yunus suresi 62 ve 63. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahim yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Peki kimler bu evliyalar? Anlatıyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu olmuşlardır, iman sahibi olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, mutluluk vardır. Ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır. İşte kişinin evliya olduğu yer burası, takva sahibi olduğu nokta. Gerçekten burada kişiler takva sahibi olurlar mı? Nefslerini tezkiye ettikleri için olurlar. Necm 32. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenler boşuna iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Demek ki sadece takva sahipleri nefs tezkiyesini yapabilenler. Peki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi midir? Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona Allah'a ruhen ulaş ve takva sahibi ol. Peki fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibi.

sitesi açık bir şekilde emredilmektedir cennet saadeti. Dünya için de aynı şey geçerli. Öyleyse böyle bir insan için söz konusu olan nedir? Bundan sonraki basamakları birer birer tırmanmak. Bu kişi demek ki üç cepheden de takva sahibi oldu. Şu anda aklımıza geldiği gibi bundan 14 asır evvel sahabe de üç yeminlerini birden yerine getirmişlerdi. Hepsi ruhlarını Allah'laştırdılar mı? Zümer 18 öyle söylüyor. Hepsi ne olmuş? Hidayete ermiş. Yani ruhlarını hepsi Allah'a ulaşmış, ulaştırmış. 17. ayet-i kerime hepsinin şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a ulaştıklarını ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da Allah'a kul etmişler. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Ve kim felaha erer diye bakıyoruz nefs açısından. Şems suresi 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki sadece onlar felaha ererler, cennete ulaşırlar. Kimler? Onlar ki tezkiye olmuşlardır. Nefsini tezkiye eden kişiler felaha ererler. Bütün sahabe felaha ermiş, hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Öyleyse üç yeminlerinde bütün sahabe yerine getirmişler mi? Evet. İşte tasavvufun yaşantısı birinci bölümde hedefine ulaştı. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bir insan Allah'a verdiği üç yemini yerine getirdikten sonra ne olur? Ruhu Allah'a ulaştı. Ne olur? Allah'ın zatında ifna olacak. 22. makam, fena makamı. Allah'ın zatında ruh ifna oluyor. Ve kişi bu söylediğimiz ayet-i kerimeler gereğince takva sahibi oluyor ve Allah'ın evliyası oluyor. Fena makamının sahibi 1. makam. Sonra Allah Teala bu kişiye bir taht ihsan ediyor. Feleyhüm darüsselâme inde rabbehüm. Onlara Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. Eraik veya sürür adı verilen altın tahtlar. Kime ihsan edilirse o kişinin ruhu sonsuza kadar orada baki kalacağı için bu makam beka makamıdır. Velayetin 2. makamı. Bir sonraki makam velayetin 3. makamı. Zühd. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısından öteye geçerse, bu kişi çok zikreden, zikirsiz geçen zamanı zikrinden daha az olan bir insandır. Yani zikirsizliğe karşı züht sahibi olduğunu ispat etmiştir. Nedir züht? Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala bunu açıklıyor hepimize. Diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Demek ki bir şeye değer vermemek veya onun zıttına değer vermek zühdü ifade ediyor. Bu zikirsizliğe karşı zahit olan insanlar zikrin her gün yarıdan, günün yarısından daha öteye geçtiğini ispat ediyorlar Allah-u Teala'ya ve zühd sahibi oluyorlar. 4. makam, teslim makamı, fizik vücudun teslim makamı. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki vechlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki bir insan bir gün fizik vücudunu yani vechini Allah'a teslim ediyor. Acaba nasıl bir teslim bu? Kişi ölümlere bakıyor, ölümün mutlak geleceğini biliyor ve bu fizik vücudunun kendinin olsaydı ölmemesi lazım geldiğini düşünüyor. Demek ki bu fizik vücut kendinin değil, ona verilen bir emanet. Allah'ın kendisine verdiği bir emanet ve bir karar alıyor kişi. Allah'ın emanetine ihanet etmemek kararı, aynı zamanda emanetin sahibine de ihanet etmemek kararı. Kur'an-ı Kerim emirleri de, nehirleri de ihtiva ediyor. Bir kişi emanete ihanet etmeyecekse ne yapacaktır? Emanetin sahibinden talimat alacaktır. Talimat inmiş 14 asır evvel. Bütün emirler var, bütün yasaklar da var. Ne zaman bir insan Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren ama yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 4. makam, Müslümanlar makamı.
Sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Yani ulul elbap oluyor.

0: Kimdir ulul elbab? Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte bu kişi burada ulul elbab oluyor, daimi zikrin sahibi oluyor. Daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Nisa 103. Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünubiyim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi oluyoruz. Beşinci velayet basamağı. İki teslim gerçekleştirdi kişi. Birinci velayet basamağında ruhunu Allah'a teslim etti. Dördüncü velayet basamağında fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim etti. İki teslim. Şimdi beşinci basamak daimi zikrin sahibi. Ne olur daimi zikrin sahibi ise zaten nefsinin kalbinde %10'dan aşağı düşen karanlıklar tamamen yok olur. O zaman kişi nefsinin muhtevasında hiç afet kalmayan bir insanın özelliğine kavuşur. Yani o kişinin nefsi Allah'a teslim olur. O kişi böylece üçünü teslimde gerçekleştirir ve Allah'ın İslam statüsü içine burada girer. Böyle olan kulları için Allah Teala muhlis kullar diyor, halis kullar diyor. Nefsinde karanlık bir muhteva kalmamış olan, negatif faktörler kalmamış olan bir insan hüviyetine girer. İşte Beyine suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Dinde Allah'a muhlis kullar olmakla, nefslerini Allah-u Teala'ya teslim etmekle ve bunu hanif olarak yapmakla emrolundular. Ne zaman bu kişinin nefsinde hiç afet kalmazsa, afetlerin hepsi yok olursa, Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinin bütününü işgal ederse, artık o kişinin kalbi halis olmuştur. O kişinin nefsi halis olmuştur. Bu sebeple bu kişiye muhlis diyor Allah Teala ve bu kişi üçüncü tesliminde gerçekleştiriyor. Nefsi ahsen oluyor. Tin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyordu Allah Teala. İşte bir takvim sonunda, belli bir zaman sürecinin sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim oldu. Yani ruh hüviyetine büründü. Ruh ahsendir. En üst seviyede yaratılandır. Ve ahsen oldu. Burası o kişinin teslim olduğu yer. İşte burası İslam olunan yerdir. İslam'ın birinci fonksiyonu teslimdi. Gördük ki bu kişi 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etti. Teslim oldu Allah'a gerçek anlamda, üç vücudunu birden teslim ederek ve bu 27. basamakta bu kişi İslam şerefine erdi. Sülh ve sükuna da ulaştı mı? Evet, bu nokta onun sülh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Bir insanın sülh ve sükuna ulaşması, dünya saadetine ulaşması anlamına geliyor. Bu ise üç ayrı cephede tahakkuk etmesi lazım gelen bir olaydır. İnsanın iç aleminde sülh ve sükun, mutluluk, insanın dış aleminde sülh ve sükun, mutluluk, insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükun, mutluluk. Acaba bir insan başlangıçta neden iç aleminde mutsuzdur ve huzursuzdur da sonra da huzura kavuşuyor? Çünkü nefsinde sadece afetler var başlangıçta. Vücudun kumandanı akıldır. Ve nefs akla yaptığı her müracaatta yalnız nefslerden, yalnız afetlerden oluştuğu için hep şer taleplerde bulunmak mecburiyetindedir. Ne zaman nefs akla bir şer taleple ulaşırsa ruh derhal harekete geçer. O da tam onun zıttı olan hayrı ister akıldan. Bir şer, bir hayır, ikisi de birbirine zıt ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Nefs talebinden vazgeçmediği için, ruhun geçmesi zaten imkansız olduğu için mutlaka kavga çıkacaktır aralarında. Kavga kaçınılmazdır. İşte o kişinin vücudunda nefsiyle ruhu arasında devamlı bir savaş vardır. Bu savaş dolayısıyla bu kişinin iç aleminde huzur yoktur, mutluluk yoktur. Sulh ve sükun yoktur, savaş vardır orada. Bu sebeple kişi huzursuzdur, Madde bir. İkinci bir huzursuzluk sebebi, bu kişinin nefsi duruma hakimdir ve hep günah işletiyor aklı kandırıp, her günahın arkasında da kişi mutlaka huzursuzluk ve mutsuzluk duyar. Nasıl her hayrın arkasından kişi mutluluk ve huzur duyarsa, her günahın arkasından da kişi mutsuzluk ve huzursuzluk duyar. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediği asıldır. Ve ne zaman kişi bir günah işlerse arkadan mutlaka ruhu nefsine azap edecektir. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince ve kişi bir defa daha huzursuz olacaktır iç aleminde. Demek ki başlangıçta nefs afetlerden örülmüş iken, afetlerin tesiri altındayken o kişi üç ayrı sebepten dolayı iç aleminde huzursuzdur. Bir, nefsiyle ruhu arasındaki savaş, kavga sebebiyle huzursuzdur. Sulh ve sükun oluşamamıştır kişinin iç aleminde. İki, devamlı günah işlediği için huzursuzdur. Üç, ruhu nefsine azap ettiği için o günahlar sebebiyle huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluklardan artık eser olmayacaktır. Neden? Çünkü nefsi ruh hüviyetine bürünmüştür. Yalnız hayrı talep edebilir. Ruh zaten öteden beri hayrı talep ediyordu. Her ikisi de hayrı talep ettiği için aralarındaki kavga biter, sulh ve sükun oluşur. Bir. İkincisi, nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için o vücut ülkesinde yalnız hayır işlenebilir. Her hayrın arkasından da kişi yalnız mutluluk ve huzur duyar. Bu da ikinci sebebi kişinin dış alemindeki, iç alemindeki huzuru. Üçüncü sebep, bu kişi asla bir günah işlemeyecektir. Günah işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Hayır işlediği için hep. Bu sebeple de ruhunun nefsini azap etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişi iç aleminde kendisini huzursuz kılan üç sebebi de yok etmiştir. Mutlak bir huzurun içine girmiştir dünya saadeti. Dış aleminde de durum aynıdır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde afetler olduğu için çevresindeki insanlara zulmediyor o kişi. Arkadan ruhu nefsine azap ediyor, yeniden üzülüyor. Bu kişiden çevresine hep huzursuzluk yayıldığı için, zulüm yayıldığı için çevresindeki insanlardan da ona zulüm geri dönüyor. Her geri gelen zulüm bu kişiyi dehşetli üzüyor. Bu sebeple üzülüyor kişi. Zulüm geldikten sonra da intikam almayı yeğliyor. Mutlaka intikam almak gerektiğini düşünüyor. İntikamını alabilirse gene üzülecek. Yeni bir günah işlediği için. Arkadan ruhu nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecek kişi. Eğer intikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikim olacak. Bu birikim stres olarak o kişiyi hep huzursuz edecek. Öyleyse intikamını alsa da huzursuz, intikamını alamasa gene huzursuz kişi. Öyleyse bu kişinin dış aleminde birçok sebeplerden dolayı kişi huzursuz. Başkasına zulmettiği için huzursuz. Bu sebeple ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Başkalarından kendisine zulüm geri döndüğü için huzursuz. Bunun peşinden intikam almayı düşünüp de intikam alabildiği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz, intikamını alamazsa şuur altı birikimi oluştuğu için, stres oluştuğu için huzursuz. Hep huzursuz kişi. Ama ihlasa ulaşan bir insan için bu huzursuzlukların hiçbirisi artık mevcut olmayacaktır. Neden mevcut olmayacaktır? Çünkü bu kişinin nefsi ruh hüviyetine büründü, artık çevresine zulmedemez. Nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için bu kişi çevresine yalnız hayırlı davranışlarda bulunabilir, kimseyi üzmez. O zaman hep hayır işlediği için hep huzurlu olacaktır. Ruhu da nefsine asla azap etmeyecektir. Kişi hep bu huzurunu devam ettirecektir. Diğer taraftan bu insanın dış alemindeki olay, madem ki bu kişi çevresine asla zulmetmeyecektir, hiçbir zaman ruhu nefsine azap etmeyecektir. Bu sebepten de kişi huzurlu. Üçüncüsü, bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için, huzur verici davranışlar yayıldığı için, çevresinden de ona genellikle geri dönüş böyle olacaktır. Çünkü her etki kendi istikametinde tepki yaratır. Ve çevresindeki insanlardan da buna hep huzur verici davranışlar geri dönecektir. Bu da bu sebeple hep mutlu olacaktır. Ama herkes mi böyle yapacaktır? Ne yazık ki değil. Bir takım insanlar buna da zulmedeceklerdir. Ama zulmetmeleri onu üzemez. Bir, Üzemez çünkü bunun nefsinin bünyesinde üzülmeyi tevlid edecek olan, üzülmeyi doğuracak olan öfke, kin, haset, intikam gibi afetlerin hiçbirisi yok. Bütün afetler yok olmuş. Öyleyse bu kişi başkasının yaptığı zulüm sebebiyle üzülmez. Ayrıca bir sebepten daha üzülmez. Bilir ki kendisine zulmeden kişi derecat kaybedecek. Kendisi ise onun kaybettiği derecatı kazanacak kul hakkında olması sebebiyle. Bu ise hayra ulaşması demek. Çünkü ne zaman derecat kazandıran bir olayla karşı karşıyaysak o bir hayırdır. Böylece kişi hayra ulaştığı için sevinecek. Hiçbir zaman intikam almayı aklına bile getirmeyecek. Bu sebeple intikamını hiçbir zaman almayacağı için intikam alan kişinin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacak. Arkasından da ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecek. Çünkü hiç günah işlemiyor bu istikamette. Tabiatıyla bu kişi intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamamaktan bir şuur altı birikimine muhatap olması mümkün değildir. Hiçbir zaman bu kişi stres sahibi olmayacaktır. Öyleyse dış aleminde de mutlu bir insanla karşı karşıyayız. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Başlangıçta niçin kişi Allah ile olan ilişkilerinde huzursuz? Çünkü Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmiyor veya pek diyor. Bu sebeple huzursuz ruhu nefsine devamlı azap ediyor. Ya Allah'ın yasak ettiği fiiller nefsinde afetler dolu dolu olduğu için Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne yazık ki sık sık işlemek mecburiyetinde kalıyor. İçki içme diyor Allah Teala, içiyor. Kumar oynama diyor, kumar oynuyor. Dedikodu yapma diyor, dedikodu yapıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işliyor. Öyleyse bu istikamette de huzursuz. Ama ihlasa ulaşmış olsaydı hiç huzursuz olmayacaktı. Neden olmayacaktı? Bir, Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getiren birisi olacağı için. 5 vakit namaz mı emretmiş? 7 vakit kılıyor kişi. Hem de namazın büyük bir zevk olduğunu yaşayarak. Bir Ramazan ayı boyunca oruç mu emretmiş Allah Teala? Onu kılıyor, onu tutuyor Ramazan ayı boyunca. Ondan sonra da bütün sene her perşembe günü mutlaka oruç tutuyor. Kandil günlerinde de ayrıca tutuyor. Allah Teala daimi zikir demiş. Daimi zikrin sahibi. Zekat ver diyor, 2 kat veriyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren bir insanla karşı karşıyayız. Öyleyse bu insan Allah'ın emirlerini yapamıyor diye huzursuz olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil, mümkün değil. Peki yasak ettiği fiillere gelince bu kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyebilir mi? İşleyemez diyor Allah Teala. Çünkü nefsinde afetler yok. Afetler olmadığına göre hiçbir zaman bu kişinin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyip de huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse nereye varıyoruz? Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin kim son 3 tane emrini yerine getirirse o kişi sonsuz bir saadetin sahibi olur. İç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibi olur. 3 emir neydi? Birincisi daimi zikir demiştik. Ayet-i kerimeyi de vermiştik. 2. emir irşad. Bakara 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lâlehum yarşudun. Allah-u Teala diyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah Teala irşadı da farz kılmış. Allah'ın daveti, irşad daveti. 1 emri daha var. Nihai 3 emirden, son 3 emirden. 3.'sü teslim. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekü min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ulaşın. Ve Allah'a teslim olun. Allah hepimizin Allah'a teslim olmasını emrediyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan 3 emir. Bu emirlerin yerine getirilmesi kişiyi İslam kılar. Bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı bu kişi yaşamıştır. Tasavvufu yaşamıştır. ve mutlak bir dünya saadetine, sülh ve sükûne ulaşmıştır, teslim de olmuştur. Öyleyse bu makam kişinin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yaşadığı, zülcenahayn olduğu, iki kanatlı olduğu makamdır. Burada kişi İslam olmuştur. İhlas sahibi olmuştur, halis olmuştur. Bir makam kalmıştır geriye, salah. Bir seher vakti Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet edecektir. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhun sahibi olacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah onun bütün günahlarını örtecektir. Başının da üzerine daire şeklinde bir nur verecektir sağında ve önünde. İşte bu kişi eğer irşat makamına getirilecekse bu makamda 28. ve son basamakta getirilir. İrşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle. O kişi artık mürşit olmuştur. İrşadın sahibidir. İşte 28 basamak. Bundan 14 asır evvel sahabenin o 3 tane son emrin hepsini yerine getirip dünya saadetine ulaştığını görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri mi? Zümer 18. Hepsi ulul elbab olmuş. Yani daimi zikrin sahibi olmuş. İrşad olmuşlar mı? Hücurat 7. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Teslime ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar, çünkü hepsi mürşit olmuşlar. Demin gördük ki teslime ulaştığımız kademe 27. basamak, mürşit olduğumuz basamak ise 28. basamak. Öyleyse teslim mürşit olmanın bir evvelinde. Nitekim Allah mürşitlerinden bahsediyor Fusilat 33. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet edenlerdir, Allah'a çağıranlardır. Öyleyse kimler mürşit? Allah'a teslim olanlar ve Allah'a çağıranlar. Sahabe 14 asır evvel Allah'a çağırıyor muydu? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Yusuf 108'de, Habibim de ki, benim ve bana tabi olanların, bütün sahabenin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Öyleyse hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi mürşit olmuşlar mıydı? Mürşit olmuşlarsa teslimleri de mutlaka gerçekleşmiştir. Teslim olmuşlardı. Çünkü hepsi mürşittiler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabeye ihsanla tabi olanlar var. Yani sahabe kendilerine tabi olunanlar. Öyleyse hepsi irşat makamının sahipleri. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirirler. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Allah'ın kendilerine verdiği dünya saadeti için geçerli 3 emri de yerine getirmişler. Daimi zikre ulaşmışlar, irşada ulaşmışlar, teslime de ulaşmışlar, hepsi mürşit olmuşlar ve asr-ı saadeti yaşamışlar, saadet devrini yaşamışlar. Onlar hem cennet saadetinin sahibiydiler hem de dünya saadetinin sahibiydiler, yani zülcenain olmuştular. Hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de Allah'ın dünya saadetinin sahibi olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek, tasavvufun bütün hükümlerini yerine getirmenizi Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklarına derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahmetmesiyle tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki 7 safanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safa ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safa ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor.
1: Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafındaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yerli yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir. Sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, Etrafınızdaki herkes, onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsininle beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yarattığının farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi. Her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça onların her birinin mutluluğu için gayreti onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler. O da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit sevgili kardeşlerim Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani Batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz. Çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve
Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün. Başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum. Ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama o bizi yoğurdu,
ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var, ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Mutluluğu başkalarından üstün olmak zanneden zavallı kafalara hep acımışımdır. Kendilerini başkalarına saydırmak için
çeşitli numaralar yaparlar. Entelektüel olmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli, kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları sizi bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini. Ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz O'nun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında O var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim?
hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah-u Teala der.

Yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendin için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir tasavvuf sohbeti yapmak üzere. Konumuz velayet makamları, yani evliyalık makamları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nedir evliyalık? Velayet nedir? Veli nedir? Kim ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi evliya olmak şerefine ermiştir. Türkçemizde evliya kelimesinin karşılığı ermiş kelimesidir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaşmış kişinin ve böylece Allah'ın evliyası olmuş, ermiş olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, velayet 21. basamakta Allah'a ulaşmakla başlar. 21 basamağa sadece birer cümleyle bakalım. 1. basamakta olayları yaşarız. 2. basamakta olayları değerlendiririz. Seçilenler bu kademede seçilirler. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar 3. basamağa geçerler. Daha üst basamaklara çıkabilecekler sadece bunlardır. Allah-u Teala kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini görmüştür. O kişiler rahim esması tecelli eder. 4. basamak. 10 tane ihsan vermeye başlayacaktır o kişiye. 1. ihsanı rahim esması ile tecelliye başlamak. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesrenin olmasını temin eder. 5. basamak. Kulaklarındaki bakranın olmasını temin eder. 6. basamak. Kalbindeki ekinnetin olmasını temin eder. 7. basamak. Ve yerine ihfat konulmasını temin eder. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşır. 8. basamak. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. 8. basamak. 9. basamak. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikir yapmaya başlar. 11. basamak. Ve bu zikir o kişiyi %2 nur birikimine huşu sahibi yapar. 12. basamak. 13. basamak. Ve kişiye Allah-u Teala talebi üzerine mürşidini gösterir. 13. basamak ve kişi mürşidine ulaşıp 10 tane ihsanla önünde diz çöker, tövbe eder ve tabi olur. 14. basamak. Kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa ve ona tabi olmuşsa
İşte o kişi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişi velayet için hazırdır. O evliyalık makamlarının sahibi olmak için Allah'a doğru ruhunu yola çıkaracak olandır. Nefsini tezkiye edecek olandır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olandır. 14. basamakta bu kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alır. Mümin olur. Ve 3 hidayete birden başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi evliya olacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece 3 ayrı cephede 3 ayrı hidayet söz konusu olacaktır. Kişi böyle bir dizaynın sahibi olacaktır. Hidayet. Birinci hidayet ruhumuzun hidayetidir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'a teslim olur ve ruhumuzun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı zaman hidayete erecektir. Nefsimiz ise ahsen olduğu zaman yine aynı statüde olacaktır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde velayetin ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tahakkuk ettiğini görürüz. Peki nasıl olacaktır? Kişi mürşidine ulaşmıştır. Kalbinin mührü açılmıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kişi böylece mümin olmak şerefine ermiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs, kişinin zikriyle tezkiye olmaya başlamıştır. Yani Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalbin içindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılan rahmet, fazl ve salavat kişinin kalbine gelecek. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aslında iman kelimesinin çekim gücüne duyarlı olan, çekim gücüne kapılan ve iman kelimesinin etrafında toplanacak olan fazıllardır. Yani ruhumuzun hasletlerinin tam paralelinde olan, eşide olan faziletler. Nefsimizin kalbinde bu faziletlerin toplanması başlayınca yavaş yavaş %1, %2, %7 fazıl birikimi oluşur.

Ve ilk %7'iniz birikiminde kişi nefsi emareyi tamamlar. %7'lik nur birimleri, birikimleri önemli adımlardır. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbindeki fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz bir gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak yetkisine kavuşur. Ve nefsimizin ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısı açılır. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Allah Teala nefsimizin afetlerini Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işleyen bir hüviyette afetlerle doldurmuş nefsimizin içini. Nefsimizin afetleri bu standartlarda Allah'ın emirlerini kesinlikle işlemek istemeyen, yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise özellikle işlemek isteyen bir hüviyet söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz.

Nefsimizin kalbi %7 nur birikimiyle dolmuştur. Ruhumuz da bizden ayrılmış, gök katlarından sıratımızdaki üzerinde birinci kata ulaşmıştır. Bir daha %7 nur birikimi gerçekleştirdiğimiz zaman daha çok zikirle ruhumuz ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levvame. Nefsimizi kınadığımız bir kademe. Daha sonra bir daha %7 nur birikimi gerçekleştirdiğimiz zaman üçüncü gök kapısı da açılır. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mükemmel Allah'tan bu noktada ilham almaya başlarız. Sonra nefsi mutmainne geliyor. Doyuma ulaşmak. Allah'ın verdiklerinin bize yeter olduğunu Allah Teala bize ispat eder. Ve Allah'ın verdikleri gerçek anlamda bizim için yeterli olur. Böylece bu dizayn içerisinde dördüncü gök katına ulaşır ruhumuz. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi ve Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı olur. Ruhumuz altıncı gök katında sıfkatullah olur. Ve fetih kılıcı teslim edilir kendisine, kıyafeti değiştirilir ve fete doğru altıncı gök katındaki sıfkatullah olma salonundan, kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ve yukarıya ulaşır. Burası yedinci gök katıdır. Yedinci gök katının altın kapısına ulaşıp altın kapıya, kapının önünde bulunan yedi beyaz mermer basamaklı merdivenin üzerinde bir trabzandan ötekine uzanan yedi baklalı bir zincire, altın zincire kılıcıyla bir defa vurur. Ve altın zincir ikiye ayrılır. Altın kapı açılır. Bu kapı baklava dilimlidir. Ve kapı eli filan yoktur. Tek kanatlıdır. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. 1,5 metre genişliğindedir. Bu fetih kapısıdır. Evliyaların velayetin fethi. Yedinci kata ulaşan kişi yedi tane alemden geçecektir ruh olarak. Her birinde gerekli dersleri alacaktır. Tecrübe kazanacaktır. Ve nihayet yedinci alemin indirahinin en yüksek noktasına sitet-i müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi evliyadan biri olmuştur. Allah'ın velisi olmuştur. Veli kelimesi dost anlamına gelir. Evliya ise veliler, dostlar demek. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi kullanılarak girmiştir. Ve evliya dediğimiz zaman çoğu defa bir kişiyi kastederiz. Hacı Bayram Veli evliyadır deriz. Peki doğrusu ne? Evliyadandır demek doğrusu. Ama dilimize evliya kelimesi tekil gibi kullanılarak girdiği için o da dolaylı olarak doğru sayılabilir. Arapça açıdan doğru değil, yanlış. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi kullanılmak standartlarında olduğu için Türkçemize göre doğru kabul edilebilir. Fakat kelimenin gerçek anlamı çoğuldur.
İşte böylece kişi Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olur. Arapça ifadesiyle, Türkçe ifadesiyle de Allah'ın evliyası olur. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra, ki burası 21. basamaktır, Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Bu kişinin kalbinde, nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani kalpte Allah'ın nurları karanlıklara, şeytanın zulmetine, Allah'ın faziletleri şeytanın afetlerine galip gelmiştir. 49'a 51. Afetler %49'a düşmüştür. Şeytanın kumanda edebildiği kesim %100'den %49'a inmiştir. Şeytanın tesir edebildiği kesim %100'den %49'a düşmüştür. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurları sıfırken, hiç yokken şu anda %51'e yükselmiştir. Ve hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. İşte burası evliyalığın, velayetin başlangıç noktasıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynla konumuz başlıyor. Velayet makamları, birinci makam. Kim Allah'ın zatında yok olursa, kaybolursa, o zaman o kişi fena fillah olmuştur. Fena, ifna olma, yok olma manasına gelir. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Bu makamda bulunduğunuz sürece nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselir. Velayetin birinci makamı.

Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a söz vermiştir tezkiye olacağına dair. Bu sözün adı yemindir. Ve nefs böylece tezkiye olmak standartlarına girer. Tezkiye olan nefsin arkasından Allah Teala diyor ki ve ilallahil masir. O Allah'a doğru seyreder. Allah'a geri döner. Allah'a ulaşır diyor Allah Teala ruh için. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o evliya olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insan evvap olmuştur. Ruhu meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmıştır ve sığınmıştır. Allah Teala diyor ki Nebe Suresinin 39. ayet kerimesinde Zalikel yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, yani Rabbine ulaşmayı dileyen kişi kendine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, yolu, bu yolu da sırat-ı müstakimdir. Yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatı bu kişiye meab olur, sığınak olur. İşte bu konuda Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse bu ulaşma tamamlandığı zaman kişi Allah'ın evliyası olur. Birinci makamın sahibi oluyor. Olur. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Makam fena filah makamı. %51 nurdan başlar, %61'e kadar devam eder. %61 nura ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah Teala indi ilahide ki altın tahtlardan birisini size tahsis edecektir. Böylece mekansızlığın ahalisinden olacaksınız. La mekana kavm olacaksınız Yunus'un tabiriyle. La mekan, mekansızlık demek. Mekansızlığın ahalisinden, kavminden olacaksınız. Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah'ın önünde teslim yurdu vardır diyor. İşte Allah'ın önünde
ki bu teslim yurdunun adı Eraik'tir veya Sürur'dur. Bu bir altın tahttır ve Hind-i İlahi'dedir. Burada velayetin ikinci makamını yaşarsınız. Makamın adı Beka makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den yukarıya doğru çıkarken bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşar. Bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşar. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri Yusuf'u az bir bedele birkaç dirheme sattılar esir tüccarlarına. Çünkü onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu değersiz bir metaymış gibi kabul edip az bir bedele sattılar diyor esir tüccarlarına. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Bu negatif zühd. Kur'an'daki negatif zühd. Ne zaman sizin zikriniz günün yarısını aşarsa o zaman pozitif zühdün sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz velayette. Her gün eğer siz günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman Allah-u Teala'ya ispat edersiniz ki siz zikre değer veriyorsunuz. Zikirsizliğe karşı ise zahitsiniz. Zühdünüz artık sizi pozitife yöneltecek bir hüviyet kazanmış. Negatife zahitsiniz. Yani zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi oldunuz. Allah'a ispat ettiniz ki siz her gün zikre değer veriyorsunuz. Değer verdiğinizi ise her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, bedenleyenler. Bu dizaynda zühd makamı önemli bir yer tutar. Fizik vücudun teslimi için zühd makamını geçmek mecburiyetindesiniz. Hiç kimse fizik vücudunu zühd makamından evvel Allah'a teslim edemez. Beka makamında %71 nura sahip olan, 71'e kadar nura sahip olabilirsiniz. 61 ile 71 arasındaki nurlar beka makamına aittir nefsinizin kalbinde. 71'den sonrası 80'e kadar zühd makamına aittir. Günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Kendinize mi değer veriyorsunuz? Allah'a mı değer veriyorsunuz? Bu kesin bir işaret taşır. Fizik vücudunuzun teslimi noktasında imtihandan geçersiniz. Zühd makamında kendinize değil de Allah'a değer verdiğinizi zaten ispat ettiniz zikir açısından. Kendinize değer verseydiniz az zikredecektiniz. Allah'a değer verdiğiniz için her gün günün yarısından daha fazla Allah'a zikrediyorsunuz. Yani Allah'a harcadığınız zaman kendiniz için harcadığınız zamandan daha fazla. Ve böyle bir dizaynda Allah sizi hayati bir imtihandan geçirecektir. Hayatınızın söz konusu olduğu bir imtihan geçireceksiniz. Ve bir gün bakacaksınız ki Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. İşte bu noktada Allah'ın bütün emirlerinin gerçekleştirildiği, yasak ettiği fiillerin işlenmediği bir noktada siz Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiniz demektir. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ
Ve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden.

dinde, ondan daha sen kim vardır? Dinde fizik vücudu, ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Din açısından bir mütalaa. Evvelce fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Velayetin dördüncü mertebesinde. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve velayetin birinci makamını elde etmişlerdi. Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Belki 17'den başlamak daha güzel ifade edecek konuyu. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebut tagute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi vehûl büşrâ febeşir ibadî. Onlar ki şeytana kul olmaktan İçtinab etmişler ve Allah'a yönelmişlerdir. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş, yani ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Velayetin birinci makamının hepsi sahibi olmuş. Sonra ikinci makamın, üçüncü makamın sahibi oldukları kesin. Çünkü dördüncüye ulaşmışlar. Fizik kuşlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu ve içimizi ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler. Dördüncü velayet makamının sahibi olmuşlar. Muhsinler makamı. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin zikri daha artar. Artar ve bir gün daimi zikre ulaşır. Velayet makamlarının bir kısmı ilmel yakin hudutları içindedir. Bir kısmı aynel yakin hudutları içindedir. Ve sonuncusu da son kısmı da hakkul yakin hudutları içindedir. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman o zaman velayetin dört makamını aşmıştır. Velayete kadar insanlar her devirde devrin imamları tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunur,
anlatılır. Onların nefsleri tezkiye edilir. Devrin imamı bunun müsebbibidir. Nefs tezkiyesinin sahibidir. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman ancak Allah-u Teala kalbin mührünü açar. Mücadele Suresi'nin 24-22. ayet-i kerimesine göre. Eğer devrin imamı kişinin başının üzerine gelmezse kalbin mührü hiçbir zaman açılmaz. Açılmazsa o kişi hiçbir şekilde nefs tezkiyesi yapamaz. Kalbin mührünün açılmasıyla kalmaz. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar. Böylece kişi mümin olmak şerefine erer. Ne zaman? Mürşidine ulaştığı zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah onların kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara Allah'a ulaşma gününün yevm-i telakın geldiğini haber vermek, ihtar etmek üzere diyor. Böyle bir ortamda kişi velayet makamlarından fena, beka, zühd ve muhsinler makamlarının sahibi oluyor daimi zikirden evvel. Yani aynel yakinden evvel. Aslında ilmen yakin velayetten evvel sona ermiştir. Ama aynel yakin velayetle birlikte başlamamıştır. Bunun için velayetin fena, beka, muhsinler, daha doğrusu fena, beka, züht ve muhsinler makamları, dört makamı ilmel yakin tamamlandıktan ama aynel yakin de başlamadan sonraki ve evvelki devredir. İlmen yakin tamamlandıktan sonraki devredir. Aynen yakin başlamadan evvelki devredir. Buradaki insanlar bu dört mertebede fena, beka, züht ve muhsinler mertebesinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğrenirler. Fena'da birinci ruh, Beka'da ikinci ruh, Zülf makamında üçüncü ruh, Muhsinler makamında dördüncü ruh öğrenilir. Bu süre içinde kuvvetli bir ihtimaldir ki kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Açılırsa o kişi ilmen yakini aşmış, İrfan sahibi olmuş ama aynı yakine ulaşamamıştır. Öyleyse fena, meka, züht ve muhsinler makamları arifine ait makamlardır. İrfan sahiplerine ait olan makamlardır. İlmen yakini kişi eğer kalp kulağı, kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa aşmıştır. Allah-u Teala'nın
evliya adını verdiği insanlar genellikle bu vasfın sahibi olarak tevahiz ederler. Kalp gözleri ve kalp kulakları açıktır. Ve ise il vel yakinle aynel yakin arasında bu dört basamak, dört makam bir köprüdür. Bu köprüye irfan köprüsü diyebiliriz. İlmel yakini aynel yakine bağlayan irfan köprüsü velayetin dört makamını içerir. Allah'ın evliyası dediğimiz zaman irfan sahipleri bu irfan köprüsünün üzerindekilerdir. İlmel yakin bitmiştir ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakinin dört esasından iki tanesi bu kişide oluşmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. İki tanesi oluşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır kişi ve kalbindeki hasletler %100'e ulaşmamıştır. Onun için köprünün bir kısmı kalp gözü ve kalp kulağının açılması kesimi aynel yakinin iki tane özelliğini ifade eder. Başlangıçtaki kesimleri ise aynel ilmel yakinin kozuklarına ihata eder. Kalp gözünün ve kalp kulağının açılmadığı bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. İşte o zaman kalp gözünüz açılmıştır, kalp kulağınız açılmıştır, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur ve daimi zikrin sahibisiniz. Öyleyse aynel yakinin bir başka ifadeyle hikmetin dört tane temel vasfı vardır. Kalp yüzünün açılması bir, kalp kulağının açılması iki, daimi zikrin sahibi olmak üç, bunun tabi neticesi olarak daimi zikrin sahibi olunduğu için de nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Ulu'l-Elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes önce Ulu'l-Elbab olur. Ve dört tane temel şartın yanında üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Sonuç şartı kazanmıştır bu kişi. Bu kişi hayır sahibi olmuştur. Bir, tezekkür sahibi olmuştur. İki, hüküm sahibi olmuştur. Üç. Bunların hepsine birden hikmet diyoruz. Yedi tane şart, hikmetin yedi şartıdır. E burada Ulu'l-Elbab makamının bu dizaynı söz konusu. Ulu'l-Elbab makamındaki bir kişi kalp gözü mutlaka açıktır ve ona ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Oradaki nasıl insan ruhları sırası nasıl dizayn edilir? Sol kanat velisi nerede oturur? Sağ kanat velisi nerede oturur? Birinci sıranın sağ ve sol taraflarında her sıra 10 tane ruhtan oluşur. Herkesin önünde rahleler, rahlelerin üzerinde Kur'an-ı Kerimler vardır. İlk Kur'an-ı Kerim öğretisi söz konusu. İşte zemin katın gerek ana dergahında bu kesim, gerekse onun bir nevi yarı kat, asma kat hüviyetindeki olan kesiminde de devrin imamı yedinci kata ulaşabilmiş olanlara ayrı bir statüde dersler vermektedir. Aşağıdaki salondakiler yedinci kata kadar, altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Yedinci katın bütün alemlerine gidecek olanlar da asma kattaki başka bir eğitime tabi tutulanlardır.
burası Ulu'l-Elbab'a gösterilen kesimdir. Ve kişinin, nefsinin kalbi sadece bir mertebe müzeyyen olabilir burada. Ulu'l-Elbab makamında. Bundan sonra Allah Teala o kişiye, hikmet sahibi olan kişiye göğün birinci katından başlayarak yedi katını gösterecektir. Hikmet sahibi olan kişi burada da gene hikmet sahibi olmanın yedi özelliğinin sahibidir. Burada gördüğümüz husus şudur ki bu yedi özelliğin dizaynında kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır kazanmak olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kişi kesintisiz olarak hayrın sahibidir. Aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sual sorabilmektedir. Cevap alabilmektedir. Karşılıklı bir müzakere, konuşma ortamı artık oluşmuştur. Ve bu kişi hüküm sahibidir Kur'an-ı Kerim'in ayetleri babında. Hangi ayeti görse onun 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, 28. basamağın 7 mertebesinden hangisine tekabül ettiğini hemen bilir. Bu hikmetin 7. vasfıdır hüküm sahibi olmak. Ve hepsine hikmet sahipleri diyoruz. Ulu'l-Elbab makamının 5. makamının sahipleri içinde, İhlas makamının sahipleri içinde 6. makam, 7. ve son makam olan Salah makamının sahipleri içinde hepsine Ulu'l-Elbab adı genel anlamda verilir. Hepsi de sabikundur. Yani hayırlarda yarışıp müsabakalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü alanlar. Birinci gelenler en üst seviye Salah makamı, bir alttaki seviye İhlas makamı, bir alttaki seviye Ulu'l-Elbab makamı. İhlas makamına gelince burası Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. Ulu'l-Elbab makamının tanıtıcı vasfı Ali İmran 190 ve 191'de anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleridir diyor. İhlas sahipleri için de Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefayen. Onlar emrolunmadılar Allah'a kul olmakla emrolundular ama nefslerindeki afetleri yok edip halis nefse sahip olarak ve bunu halifler olarak yapmakla emrolundular diyorlar Allah Teala. Burası İhlas makamı. İhlas makamında kişi sevginin sahibidir. Manevi çıplaklığın sahibi kılınır. Allah bireyi düğüze kadar verdiği insanları burada ondan geri alır ve kişiyi kendi iradesiyle yapabilecekleriyle karşı karşıya bırakır. Bu kişi düşüncelerinden hesaba çekilecektir. Ama düşünceleri artık herkes için en güzel boyut olacaktır. İradesi üst seviye bir güçlendirmeyle karşı karşıya bırakılacaktır. İradesini Allah Teala güçlendirecektir.
bu kişi muhatabı ortadan kaldırmıştır. Artık Allah'la o vardır. Arada başka insanların onun hayatında negatif bir etkin olarak artık yeri yoktur. Bu kişi talepsizliğin sahibidir. Allah-u Teala'dan talep ettiklerinin sonuna gelmiştir. Artık talepsiz olarak sonuca gidecektir. Çünkü sadece iradesinin teslimi kalmıştır. O da sebepsiz bir olaydır. Otomatik olarak gelişir. Ve bu kişi hayır sahibidir. İhlasın 7 tane şartı bu kişilere teşekkür etmiştir. Ve göğün 1. katına itibaren 7. katına kadar bütün katları ona gösterilir. 7. katın en son alemi olan Sitret-i Münteha gösterildiği zaman bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir ve Salah makamına geçer. Salah makamı velayetin 7. ve son makamıdır. Bu kişi Salah makamının 1. mertebesinde, burası müzeyyen olmanın bir mertebe Ulul Elbap'ta, 7 mertebe İhlas'ta oluşan evvelki 8 mertebesine 4 mertebe daha ilave edilecektir. Burada kişinin evvela 1. mertebede Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi söz konusudur. 2. mertebede Allah-u Teala ona salah nurunu verir. Onun mürşidine ulaştıktan sonraki günahları örtülür. 3. mertebede o günahlar sevaba çevrilir. 4. mertebede kişi irşada ulaşır. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim eder.

etmiştir. Neye göre otomatik? Daimilikle ulaştıktan sonra otomatik gelişen bir müessese bu. Bütün sahabe irşadı da gelmişler, ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Hücurat 7'de, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dedikleriniz oysaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kereh gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sahabe irşada ulaşmakla da kalmamışlar. Daha sonraki kademeye de geçmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe bu noktada Allah Teala'nın irşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar. Hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bir başka ifadeyle hikmetin ötesine geçmişler. İşte Allah Teala hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu Tövbe 100'de açıklıyor. Buyuruyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı macirinden de, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Kesinlikle belli oluyor ki ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi bir büyük şerefe nail olmuşlar. İrşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü tabiine, tabinin onlara tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Bir hakkın takvaya ulaşıp da hakkül yakinin sahibi olanları Allah Teala irşat makamına ulaştırır. Onlara bir çağda memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bunlar 5. mertebesini oluşturdular salah makamının. 6. mertebesindekiler bütün kavimlerdeki resullerdir. Her kavimde şu anda da dünya üzerinde bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşamaktadır. Bunlar salah makamının 5. 6. mertebesini oluştururlar. 5. değil 6. mertebesini. Devrin imamı ise gene o resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığına götürülen, orada vazifelenen gene o resullerden bir tanesidir. Ama görevi huzur namazının imamlığıdır. Öyleyse peygamberlerin asaleten yaptığı bir görevi bu peygamber olmayan veli resul, evliya resul Allah'ın emriyle vekaleten yürütür. Ve burası velayet kademelerinin sonudur. 7. makam olan salah makamının son mertebesi devrin imamına aittir. Huzur namazının imamına aittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Evliyalık Makamları isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. الفاتحة مع الصلوات.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: La ikrahe fid dini. Kad tebeyyenelüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikamette bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Bir hudutta hudutlamış. Sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kontrol sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar diledikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri işlemeleri Allah Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek olan hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzel ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır.
biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah-u Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah-u Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah ve şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a aminu olursa, demek ki iki tane faktör var. Allah'a aminu olabilmek, tağutun ve dinin mümkün. Yani iki tane tercihi var insanların. Ya tağutun, insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşat yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerlerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerlerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasına gidilmiş. Fakat istemseke bil ümmetil muska lentisamen yaha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp yürşittir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah'ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile
kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. Hocaya dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir rızanın söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal böyle fazla tecelliye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ikinleti alır, yerine ihfat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan hicabı ve süratı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp kulaklarındaki vakayı alıp irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi amenü hale getiriyor. Kimdir amenü olan kişi? Kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki ikinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesuresi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah Teala buyuruyor Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarıya atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır ve kalbe sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazlaları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri yani ruhumuzun hasletleri fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla
sazın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar bu ayette ifade edilen Allah velilezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tabuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit tabute. Kim de kafir ise o tağutun dostudur. Onlar tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meclisi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın ininde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tağut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya. İblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların veya insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız, başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız, şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinize olarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü
işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bunun ise sonucu mutluluktur. Böylece Allah, ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü, üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemediğiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat temin etmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsanız, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üçgen oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi, ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye, getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa, siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşur. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız, ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanırız, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah-u Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiği bir şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan.
Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf: iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk varsa mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir vetiredir. Allah-u Teala size şunu ispat eder: olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat üçünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor, o insan da dehşetli, korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor, onun umurunda değil. Diyor ki, tamam, demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan, buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin, aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğludan bahsetmek istiyorum. Birisine de Habil, bir çoban. Diğerine de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun günlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünya adı verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızları gözetmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında
onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil, kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki, tamam beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek. Hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil diyor, ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün, Allah-u Teala emir vermiş bütün insanlara, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah-u Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse
Kim mürşidine ulaşmazsa onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade o asi. Bunu Allah-u Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediği dalalete kılır. Allah onları, o dalalete kılanları, mürşidden ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Habil'in ise ölümüne noktalanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve Ruhu'nun istikametinde hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Habil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa tayin mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir düzende herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan tayin mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her tayin mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayin mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Habil, Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben iki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayin mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar
ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun. Bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse, onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa, bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa, şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar. Cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bitmiştir. Umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı Kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir, diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edince bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı Kiraz olan Muzar. Ve diyor ki o kişi bana gidip de paramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürüyorum. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için
yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah-u Teala bu noktada tağutla evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek, evliyaullah da Allah'ın dostları demek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kamil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimizi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bununsa yolu eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanları da ters bir kare oluşur. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu absisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağıda sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanın da pozitif sahanın da hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz, her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda, ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz, şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın varlık olduğunu yaşarsınız, üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız, gene şeytanın elinizde uyuyacak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanın istikametindedir. Gene negatif teklifleri
Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Böyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler, bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların gidebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüzde açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz. Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz. Zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın. Her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin emrinize tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik alemin bütün standartları size buz gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirine. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan bu nurlar nefsinizin kalbinde giderek artar.
İlk %7'nin birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7'nin birikimi

Bunların hepsi bizim kalbinde işgal edecektir. Ve davetlikle ulaştığımız zaman zinariye kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sufle sükûn söz konusu. Ve siz iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de ardı arkası kesilmeyen, hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimi zikrin sonucu budur. Ama öbür taraftan söz konusu olan şey, eğer bu hedefe ulaşmadıysanız, en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken, başkalarına hizmet ederken, başkalarını mutlu etmeyi düşünürken, siz Allah'ın standartlarında yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki iç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin, bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız, Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz, hep yardım alırsınız, sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz, o zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenleri içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ayrılmak üzere.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak.

Tamam. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin. Aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra muhlis olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ulul 27. basamakta muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazl birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir. Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk,
ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil. Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki, onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur.
Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da size o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala de sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak, bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir,
Neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok.
Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını da Allah'a zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı Ekumus salat, inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan
korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar arınırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsini, nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %50 bir nurlanır var. Şimdi bu minvaliç üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır.
Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kavıyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim,
Bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi safhalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala masalala Muhammed. Neşet tanrıcağım.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz vuslat. Vasıl olmak kelimesi ulaşmak, varmak anlamına geliyor. Vuslat da ulaşma, vasıl olma. Nereye ulaşmak konumuz? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. Bir insan üç tane vücut taşır. Birisi şu gördüğünüz fizik vücut. Bu. İkincisi geceleri rüyaları görmekte olduğunuz, rüyada yaşadığınız aklınızın rüyadayken kumanda ettiği nefsiniz. Üçüncüsü de Allah'ın size üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönmesini mutlaka istediği ruhunuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine, insanın içine ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine Allah ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Üfürülmüş bir ruh. Seva edilmiş bir nefs ve yaratılmış bir fizik vücut. Ve lekat alekna insanı min salsalin hamin min hamin mesnun. Biz insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık. Salsalin kirli toprak. Hamin mesnun da insan olma özelliği taşıyabilecek olan ileride, yani dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli toprak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala topraktan insanı yaratıyor, enerjiden cinleri yaratıyor ve ruhu da üfürüyor. Ruh, Allah'ın ruhu. Herkes doğumundan sonra mutlaka kendisine üflenen bir ruhun sahibi olur. Sahibi olur mu sualinin cevabı kesin değildir. Çünkü ruh bize hiç sormadan dilediği an vücudumuzu terk eder. Dilediği an tekrar girer. Ne girerken ne çıkarken haberimiz bile olmaz. Hani bir laf vardır, ruhu bile duymadı diye. Ruhumuz bile duymaz diyeceğim ama diyemiyorum çünkü çıkan zaten ruh. Sevgili kardeşlerim, dilediği an insan ruhu fizik vücudun içinden ayrılır. Dilediği an tekrar içine girer. Fizik vücut ruh içinde, nefs içinde bir mekandır. Ve Allah'a teslim olacak üç vücudumuz var. Önce ruhumuz, sonra fizik vücudumuz, sonra nefsimiz. Bu vücutların ötesinde bir de irademizin Allah'a teslimi gerekecektir. Ancak o zaman irşat makamının sahibi olabiliriz. İşte bu akşamki konumuz ruhumuzun biz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ölümden sonra herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a dönüş iki defa mıdır? Evet, iki defadır. Bir, ruhumuzun hayatta dönüşü. İki, ölümden sonra ruhumuzun Allah'a dönüşü. Hayattayken ruhumuzun Allah'a dönüşü, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman
ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemiş oluruz. Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Ve ancak mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu fizik vücut, Allah'ın zatına ulaşan bu fizik vücut, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz diyeceğiz daha ilerideki kademede. Ama Allah'ın zatına ulaştırmak istediğimiz bir ruhumuz var. Bu ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra mürşidimize ulaşırız 14. basamakta. 21. basamakta da ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu defa zattır. Bu sohbetimizde sizlere vuslatı anlatmak istiyoruz. Kur'an'daki esaslarıyla. Önce Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu. Ama 28 basamaklık Kur'an İslam merdiveninin 21. basamağında ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatına teslim olur, yok olur Allah'ın zatında. Bu da 22. basamaktır. Hepsi 28 basamaktır. İşte birinci basamak olayları yaşarız. Herkes yaşar. Allah Teala herkesin olayları yaşadığını söylüyor. Böyle olaylar vardır ki diyor, siz onlardan hoşlanmazsınız. Ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar sizin için şerdir diyor Allah Teala. Bu birinci basamak. Herkes her çeşit olayı yaşayabilir. Herkes olayların içindedir. İşte bir hırsız birinden bir mal çaldığı zaman seviniyor. Oysa ki üzülmesi lazım çünkü derecat kaybediyor. Malı çalınan da üzülüyor. Onun da sevilmesi lazım. Çünkü hırsı sebebiyle derecat kazanıyor. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? Çok yaşadınız. 80 sene, 100 sene yaşadınız, 200 sene yaşadınız. Adem Aleyhisselam kadar yaşadınız, 970 sene. Sevgili kardeşlerim, orada cennette veya cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Ve sadece bu dünyada yaşadığınız fiillerle hesaba çekileceksiniz. Yani fiiller işleyeceksiniz. Hırsız mesela ne yapmış? Hırsızlık etmiş, derecat kaybetmiş. Siz de hırsızlık ederek değil, birisine bir kötü söz söyleyerek, yanlış bir davranışta bulunarak, birinin üzülmesini temin edecek olan herhangi bir davranış sebebiyle derecat kaybedersiniz. Başka birisi size kötü davrandığı zaman da o derecat kaybeder. Siz kazanırsınız. İşte bir insanın hayatının başlangıç noktası birinci basamağı olayları yaşamaktır. İkinci basamakta insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Musibetlerle imtihan edilirler. Ve davranışlarına dayalı olarak Allah-u Teala onları seçer veya seçmez. Bu basamakta seçim gerçekleşir. İşte insanların %90'dan fazlası burada mutlaka ikinci basamakta seçilir. Bu seçilenlerin özelliği ne? Seçilmeyenlerin özelliğinden bahsedersek, seçilenler daha büyük bir berraklıkla görünecektir. Kim ruhunu
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemez de bununla kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmasına engel olursa, onları kandırıp onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerse, işte o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ilka etmeyi dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse onlar seçilmezler. Geri kalan seçilir. Bunlar her zaman toplam nüfusun %10'unun altındadır. %10'un çok daha aşağısına kadar bu rakam inebilir. Yani insanların mutlak olarak %90'dan daha fazlası Allah Teala tarafından seçilir. İşte vuslat insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır, geri dönüşüdür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da bundan caydıranlar seçilmezler, geri kalanlar seçilir. Bu seçilenlerden ne yazık ki çok küçük bir kesim Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Seçilenler Allah-u Teala tarafından seçilir. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a münip olursa, yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse dikkat edin ifadeye, Allah seçer, insanların %90'dan fazlasını seçer. Ama bu seçtiklerinin %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyen herkes de vuslata nail olur. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ama sadece bir dilek kişiyi cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın öyle büyük hediyeleriyle dolu ki bu hediyelerin hepsi asırlar içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa unutulmuş. O ve sahabesi Kur'an'ı dört başı mamur bir şekilde yaşadılar. Kur'an 7 safhada 5, 2 daha 7, 7 safhada 4 teslim içerir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Biz sizlere sadece bu sohbette ruhun Allah'a ulaşmasını, vasıl olmasını, yani vuslatı anlatacağız. Kur'an bir bütündür. O ve sahabesi, Allah'ın en sevgilisi ve onun sahabesi, dört teslimi de yaşadılar, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bunlardan birincisi sadece, birinci teslim, ruhun Allah'a teslimi. İşte olayın başlangıcı, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse ne olur diyordu Allah Teala. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir surede daha söylüyor Allah Teala bunu. Rad suresinin 29. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala 27. ayet-i kerimesi hesap ederseniz Allah delalette olanları bırakır. Ama o bıraktıklarından dalalette olanlardan, zaten herkes başlangıçta dalalettedir. Her kim
Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bıraktıklarından, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki tane ayet-i kerime vuslat için garanti veriyor. Vuslatın esası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki her şey bir dileğe bağlı. Öyle önemli ki dilek. Bu dilek olmazsa o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennem. Ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler

Neyi bulaştırmayı dilememek. Dileyen kişi ne olur? Dileyen kişi takva sahibi olur. Rum Suresi 31. ayet-i kerimesi şöyle: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat. Ve la tekunu müşrikin. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi hem takva sahibi olur, hem de gizli şirkten kurtulur. İşte konumuzun başlangıcı. Şimdi biz dilemeyenleri birinci ve ikinci kademeyi atlayalım, ikinci basamağa. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktalar. Allah Teala derhal işittir ve bilir. Allahü Semiül Alim. O kişinin kalbindeki dileği, Allah'a ulaşma dileğini Allah derhal işitir ve bilir. İşte böyle bir dilek o kişinin kalbinde var ise Allah Teala onu derhal işitir ve bilir. Ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli o kişinin evvela irşat makamı olarak göremeyen, bu istikamette kör olan gözlerini, irşat makamını onu gerçek anlamda irşat makamı olarak gören gözlere çeviriyor. Hem görme hassası olan gışavetin açılması, ya o, eğer o kapalıysa onun açılması veya gözlerin üzerindeki hicab-ı mestura adlı engelin kaldırılması, dördüncü basamaktaki olay. Beşinci basamakta beşinci basamaktaki olay, affedersiniz. Üçüncü basamakta kişi seçilmişti. Dördüncü basamakta Allah Rahman esması ile onu tecelli etmişti. Bu tecellinin 5, 6 ve 7. basamaklıktaki etkileri. 5. basamakta görme hassası ve görme uzvu. Göz üzerinde veya görme hassası üzerinde Allah Teala engeli kaldırıyor. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor.

Altıncı basamakta Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Eğer kulaklarında vakra varsa veya işitme hassasının üzerindeki mührü açıyor. İkisinden birisi engel olarak vardır. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinliti alıyor, kalbindeki küfrü alıyor ve yerine ekinlet koyuyor. İşte bu yedinci basamakta bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak gerçek anlamda görebilen, irşat makamının söylediklerini işiten manasına varan ve onun söylediklerini idrak edebilen birisi hüviyetine kavuşuyor. Burası yedinci basamak. Allah Teala bu engellerin kişiler üzerinde vücuda geldiğini söylüyor. Mesela hastalar üzerindeki engellerin Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde diyor ki Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah Teala

Buyurur ki o kafirler mümin olmazlar. Sen onlara söylesen de söylemesen de birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların gözlerine, onların görme hastaları üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların

idrak etme konusundaki hastalarını mühürler diyor Allah Teala, kalplerine kalplerini mühürler diyor. Böylece 7, 5, 6 ve 7. basamaklarda kişi kör ve 5. basamakta, 4. basamakta kişi kör ve sağır oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için geçerli, her halükarda mutlak geçerli. Ancak demin söylediğimiz gibi bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse o zaman bu örtülerin hepsinin alınması söz konusu. Ama bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin tebliğ yapıldığı zaman, eğer bir itirazı olmazsa o zaman o kişinin zaten kulaklarında bakra yoktur, gözlerinde icab-ı mestüre yoktur, kalbinde ikinet yoktur. Allah Teala sadece o kişinin kalbine ihfat koyar. Tabiyeti anında bir mükafat alır, ihfat. Şimdi biz böyle isyan etmiş olan birisinin, Allah'a tebliğe rağmen ulaşmayı dilemeyen birisinin, hatta irşad makamıyla bu konuda kavga eden kişinin kalp yapısına baktık sizinle beraber. Hem hastalarda hem uzuvlarda engeller gördük. İşte o engellerin kaldırılmasıyla kişi 7. basamakta kalbine ihbat konulmuş bir mümin oluyor. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah o kişinin kalbine ulaşır. Niçin ulaşıyor Allah Teala o kişinin kalbine? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi Yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Allah onların kalbine, onun kalbine hidayet eder. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amiri olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmek için. Ve bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki

Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir, kendisine çevirir diyor. Kalbin Allah'a çevrilmesi söz konusu oluyor. 9. basamak. Daha sonra da 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. Yani ruhunu teslim için yarar, ruhun teslimi. Fizik vücudunu teslim için yarar, nefsini teslim için yarar, iradesini teslim için yarar. İslam için bu teslimler, sırasıyla bu teslimlerin gerçekleşmesi kişi giderek imanı artan bir İslam olsun diye, mümin olsun diye Allah o kişinin kalbini yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişinin kalbine o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı takdirde Allah'ın katından rahmetle fal isminde iki grup rahmet o kişi zikir yaptığı sürece göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşır ve kalbin içine sızar sadece rahmet nuru. İşte bu başlangıçta sızan rahmet nuru sadece %2 olabilir. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Bu kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle Allah'ın katından inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte burada o kişinin zikriyle o kişinin kalbine gelip de kalbine girebilen nurlar %2'yi bulmuştur. %2 öyle büyük bir rakam değildir. Bu rakam sadece Allah'ın rahman esmasıyla o kişinin kalbine yaptığı genel çerçeve içindeki nuru gösterir. Rahman esmasının tesiri bu kadardır. Nefsin kalbine sadece %2 rahmet ulaştırmak. Bundan sonrası Rahim esmasının tesiriyledir. Rahim esması o kişinin kalbinde bundan sonraki %98 nuru tamamlayabilecek olan özelliğin sahibidir. Bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %2 nur birikimi sağlandığı zaman hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah Teala'nın sözü var. Hacet namazıyla bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2 rahmet birikip de huşu sahibi olduğu zaman mutlaka Allah'tan sorduğunda Allah ona mürşidini gösterir. İşte hacet namazının kılınması bir farzdır. Allah'ın mürşidini göstereceği garantisi de gene Allah'ın temel kuralıdır. Ve bu konu açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bakara suresi 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki sabırla yani hacet sabırla ve namazla hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye
Allah Teala asla mürşidini göstermez diyor Allah Teala. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. İşte o huşu sahibi için zor değil. O kişi nefsinin kalbinde %7 rahmet, %7 fazla birikimi için artık hazırdır. Zikrini yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye ve Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nur gelir. Ne zaman? Bu kişi hacet namazını kılıp mürşidini görüp, mürşidine gidip tabi olduğu zaman. Şimdi ayet-i kerime diyor ki, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi sorun. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki, Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Birisi ölmeden evvel Allah'a mülaki olmak, ruhu Allah'a vasıl etmek, ölüm sırasında Azrail Aleyhisselam Allah'ın katından geri dönen ruhu tekrar Allah'a geri götürecektir. Bu da o ruhun ikinci defa Allah'a dönüşü olacaktır. Ama ellezine onlar ki yezunnune kesin şekilde inanırlar. Mülaki Rabbihum. Rablerine mülaki olacaklarına yani ruhlarını ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor. Ve ennehum ileyhi raciun ve onlar gene kesin şekilde inanırlar. Ona Allah'a rücu edeceklerine, ruhlarını ölümden sonra da tekrar Allah'a ulaştıracaklarına. İşte böyle bir hedefe ulaşmak üzere kişi harekete geçiyor. Hacet namazını kılıyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor eğer. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, hacet namazı kıldığı takdirde mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman da onun ruhu vücudundan ayrılarak o dergaha ulaşır. Oradan da derhal ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahında onarlık insan ruhları saflarına katılır. Ait olduğu yere koyarlar onu. Önlerinde rahmetullah bin dizayn. İşte bu seyri sülükün başlangıç noktasıdır. Buradan itibaren bu kişi oradaki grubun içerisinde evvela birinci kata kadar çıkabilir. Nefsi emaredir kişi. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i illa bi rah. Diyor ki Allah Teala illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf daha doğrusu. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte başlangıçta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor kişiye. Affedersiniz. Allah-u Teala başlangıçta Rahman esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecelli kişiyi
mürşidine ulaştıracak olan tecellidir, başlangıçtaki tecellidir. Ve kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devreye giren rahim esması o kişiyi bir ömür boyu devamlı kontrol altında tutacaktır. Rahman esması herkese aittir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerse %2 nura ulaşabilir. Rahmet nuruna. Ama bir kişinin kalbine fazılların girmesi ve onun kalbinde yer etmesi, neticeyi %51'e kadar da yükselmesi ancak o kişide Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisine vabestedir. İşte bu kişi hacet namazını kıldıktan sonra Allah'ın mürşidini gösterir. Tabiyetiyle ruh ayrılır. Ve zemin kattan sonra birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dört, beş, altı ve yedinci katlara diğer ruhlarla beraber çıkar. Birinci kat nefsi emarenin katıdır. Fela uksumu bin nefsi levamet ediyor Allah-u Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Hayır, o levami nefse kasem ederim diyor. Kişi yanlışlıklar yapıyor, yapmak istemiyor ama nefsi yaptırıyor. O da nefsini lehm ediyor, kınıyor. Burası birinci gök katı. Ruh, zemin kattan, vücuttan ayrılmış olan ruh, ana dergâha ulaşmış olan ruh burada birinci kata kadar çıkabilir. Daha yukarı çıkamaz. Daha sonra kişinin nefsinin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi oluyor. Başlangıçtaki %2 nura bunlar ilaveten. Başlangıçtaki yalnız rahmetti, rahmet nuruydu. Bundan sonra gelen nurlar hep fazıllar. İkinci %7 ikinci gök katına çıkarıyor kişiyi. Nefsi levvame, kişi nefsini lehm ediyor. Birinci kata çıkaran kademe nefsi emmare. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesindeki şerri emreden kademe. Nefsi levame kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde lehm edilene kasem ederim diyor. Lehm edilen nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ven nefse ve elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha ven nefse ve ma sevvaha o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene. Nefs dizayn edilmiş ruhun, fizik vücudumuzun şeklinde. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Hem takva bu kademede ilham ediliyor, hem de fücur. Allah'ın takvası, şeytanın fücuru ikisi de devrede. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Daha tezkiye olayı tahakkuk etmemiş. Ama ederse ileride felaha erecek kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bir sonraki kademe nefsi tezkiye, ondan sonra nefsi radiye, ondan sonra nefsi mardiye. Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Ey fizik vücut. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Burada nefs-i mutmainne var. Dördüncü kademe. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor. Mutmainne kademesi. Söylediğimiz gibi Fecr 27'de de geçiyor bu. Ey mutmain olan nefs. Ondan sonra dördüncü katta olan bu mutmain olan nefsin arkası beşinci katta nefsi radiye, altıncı katta nefsi mardiye, yedinci katta nefsi teskiye. Radiye ile mardiye bu ayette geçti. Şems suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ve nihayet nefsi tezkiye. Allah Teala

ve men tezekka ve innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir buyuruyor. Kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, o kişi bunu kendi nefsine, nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a dönerek ulaşır ruhu. İşte kişinin nefsi tezkiye oldu. Ne olur nefs tezkiye olursa? Nefs tezkiye olursa ruh yedinci gökyüzüne diğer ruhlarla beraber çıkmaya başlar. Yedinci gökyüzüne çıkan ruh burada yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleri. Bal petekleri şeklinde kader hücrelerini görecektir kişi. Muntazam bir sıra dahilinde. İkinci alem Ümmül Kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap görecektir. Son sayfası açık. Boşlukta duruyor kitap. Hiçbir tutan mevcut değil. Aç tutan melekler tutuyor ama kalp gözü orada onu görmüyor. Aç tutan melekleri. Ümmü kitabın altında bir kürsü var. Devrin imamı orada kalabalık bir gruba ders veriyor. Bu ikinci alem. Üçüncü alem kudret denizi. Kudret denizine dalıyor ruhlar. Derinlere, derinlerde eğitim görüyor. Ondan sonra dördüncü alem Makam-ı Mahmud. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi oraya gelenlere ders veriyor. Gruptan 5-6 kişilik bir grup. Bu seyir sülükte olanlardan oraya ulaşıyor. Ve daha ötelere geçip de geçtikten sonra geri döneceklerle beraber geriye dönecek. Devrin imamı da aşağıdan gelen devrin imamı orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber oluyor. Orada Makam-ı Mahmud'da devamlı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mevcut. Sonra bu noktadan sonra Divan-ı Salihin geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber devrin imamı yukarı çıkmıştı. Devrin imamı zaten yukarıda olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer ruhuyla beraber Makam-ı Mahmud'da kalıyor. Aşağıdan çıkan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu orada da Makam-ı Mahmud'da Makam-ı Mahmud'dan sonraki Divan-ı Salihinde kalıyor. Geri kalan ruhların hepsi zikir hücrelerine gidiyor. Zikir hücrelerinde zikir yapıyorlar. Bu zikrini aylar süren bir gayretten sonra tamamlayan kişi vuslat adı verilen bu müessese 7-8 aylık bir fenomendir. Daha fazla normal standartlarda sürmez bu zamanda. Ama bizim zamanımızda çok uzundu. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. İşte böyle bir ortam söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zikir hücrelerinde zikirini tamamlayabilen kişi tek başına oradan ayrılır ve indi ilahinin en yüksek noktası olan sitretin müntahaya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır.
Bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır ve Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah diyoruz. Fena fani olmak demek, ölmek demek, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. İşte Allah Teala'nın ortaya koyduğu dizayn bir insanı 21. basamakta Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın zatında yok olan ruh için basamak 22'dir, 22. basamaktır. On dördüncü basamakta yola çıkan ruh, her basamakta bir gök katı aşar. Bu takip ettiği yol, iki yatay, iki de dikey yoldan oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama dikey yol, 7 tane gök katını aşan en uzun yol, tarik-i müstakim adını taşır. Ve bu yolu tamamen aşmıştır bu kişinin ruhu. 7 tane 7. kattaki yatay aleme de geçerek sitret-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve vuslata erer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükürler olsun ki bu vuslat müessesesi Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İki ayet-i kerime bir defa daha söyleyerek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a olması lazım ki Allah onu kendisine ulaştırsın. Bu ayet, Allah-u Teala'nın münib kelimesinin, münibine kelimesinin, enabe kelimesinin en iyi bir kelimesinin hepsinin muhtevası aynı kelime, Allah'a yönelmek, Allah'a vasıl olmak için karara varmak, en açık bir şekilde, en açık ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki burada vuslat olayı tamamlanıyor. Kişinin ruhu iki yatay, iki dikey, dört yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Sırat-ı müstakim bunların hepsinin toplamı. Tarik-i müstakim ise sadece 7 tane gök katını aşan kesim. Belekat halekna fevkaküm sab'at harayika buyuruyor Allah-u Teala. Anlı olsun ki üzerinizde 7 tane yol yarattık diyor. İşte bu üzerimizde denilen şey 7 tane gök katını aşan 7 katı geçen tarik-i müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala herkese garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayeti, ikinci ayet-i kerimeyi söyleyelim. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah adalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse hepinizin Allah tarafından ulaştıracak olan bu vuslata ulaşmanızı dileriz. Peki ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra
14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olur. Burada nefs tezkiyesi başlar. O kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ama bu süreç içerisinde 14. basamakla 21. basamak arasındaki 7 katlık yolculukta o kişinin nefsi tezkiye olur. 7 kademede tezkiye olur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i, %49'u fazilete, %2'si de rahmete dönüşerek o kişinin nefsi %51 nurlarda dolar. Bunun manası o kişinin davranışlarının %51'inde doğru ve güzel davranışlar, o kişiyi memnun eden, onu huzura kavuşturan davranışlar hakimdir. %49'da o kişiyi huzursuz kılan, sıkıntıya sokan davranışlardan oluşur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti başlangıçtaki nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti başlangıçtaki %100'den bu noktada %49'a düşmüştür. Yarıdan da daha az bir hükümranlığı kalmıştır iblisin. İblis bu işe fena halde içerler. Ama iblis içerlese de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Allah Teala'nın hepinizi bu muhteşem vuslatına ulaştırmasını dileriz. Bir gayret karşılığı değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkese bu hediyesini bedava veriyor. O kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ama namazı sevmesin. Allah ona namazı sevdirir. Oruç onu fena halde rahatsız etsin. Oruç tuttuğu zaman rahatsız olmaz. O kişi zekat verirken, bunda teklerken, bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren eğer gerçekten dilemişse, zekat vermek ona tesir etmez negatif olarak. Oruç açlık hissettirmez. Zikir yapmak o kişi için bir zevktir. Allah'ın bütün emirlerini en güzel şekilde ondan hoşlanarak yerine getiren birisi olur bu kişi. Ruhunu Allah'a mutlak olarak Allah ulaştırır. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı dünya mutluluğunun %51'i yani yarısı, cennet mutluluğunun da 3. katı hibe ediliyor Allah-u Teala tarafından herkese. Ey dostlarım ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilemediyseniz kim olursanız olun hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Hemen Allah-u Teala sizin talebinizi kabul etsin. 7-8 aylık bir devrede sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Allah vaat etmiş diyor ki Allah vaadinden dönmez. Mutlaka vaadini yerine getirir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, en az bu kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, sizin de Allah'a ulaşmayı dilemenizi dileyerek sözlerimizi bitiririz. İnşallah burada sözlerimiz tamamlanıyor. El-Fatiha me-as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eyvallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikredersiniz, namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz, bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Abdu ve İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki, sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah Teala sizden hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda, onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım, Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zikir adlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size on ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazıldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zülmani kapıdan. Ama siz zülmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökyüzünü, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. El sitetinin müntihaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meyaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu, ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir.

Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde 3. katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna, 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin

ettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah-u Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi, geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümmiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah-u Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika Allah-u Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömür boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah-u Teala, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahların sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki, hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla, gidecekleri yer cehennem. İllellezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emri hak vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları
bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın, bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'laşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim, aynı kökten gelir. Selim kökü, sin, lam, mim. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden, cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil. Ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş reçetesini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında
10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız farkına bile varmadan, ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu, 10 binden fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer
cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunun koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer, kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah-u Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada, Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, ef'aliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar, hologram tertibi filme.
Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada, hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız? O istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada.
En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün, o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda. İki, ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında, biliyorsunuz, birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var, sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı,
Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mehir camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mehir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mihr Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından O kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki, o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarik tarihiydi Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cereyan eder. Yani 14 sıra var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar arasında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler, güzelliği. Yani ahsen-ül hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanalım. Nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinize de taşıması hali, nefsinize de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de cevap okudum. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yerşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin, kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah Teala imanı yazmasaydı Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah Teala kalbinize imanı yazıyor ki iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkatle yerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa, bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız saygıya, davranışlarımız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. mürşid onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir, vasıtadır. Mürşid olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? Her devirde altın kapının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş

minhum onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan onların aralarından imamlar tayin ettik. İmamlar kıldırıyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hidayet kelimesi. Hidayetçi kelimesi. Hüda kelimesi. Hüdaye kelimesi. Mehdi kelimesi. Hepsi aynı kökten gelir. Mürşit kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Eğer böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. Yedi kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresi'nin 24. ayet kelimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanın halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan alınır ve yaşayanlardan yetkili olana Allah'ın yetkili tayinatıyla verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lemma saberu. Sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri dahil zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazilet adıyla getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Ekânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir? Mürşit, hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar
alimdirler.

ilmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse, o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakıp diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat var, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah-u Teala.
irfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabii bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir, nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir gücüne getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri, sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki, şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Varsın diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Al ve getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celaleddin Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor, kokuyu bir an Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık.
Sen diyorlar demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz vezir falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır koku yok. Benim diyor şarap renkli olur. Bu diyor ben beyaz renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır şarap değil su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekran ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor. Mollanın birisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevla Celaleddin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki öyle demiş. Geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Câsiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100 binlerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dikkatle bakın ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalplerin mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi Sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah Teala. Sonra konumuzun gen alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Göremezler.
Kalbin görme hassasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp gözündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden alınmış olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kafalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala, Habibim de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah-u Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar, Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evvel Allah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizinle rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler.
Ondan sonra ah derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın? Yoksa beni mi gözettin? Allah Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış, uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunuzu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de bizim öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş. Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın? Nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş değil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam Allah-u Teala yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin. Kırayım demiş bütün bitlerini. Seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş. Ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da bitlerini kırayım senin diyor, diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş. Madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam. Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale ettin? Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. Her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var. Namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırkı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzelim.
Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Veysel Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya, daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin, aynel yakin, hakkı yakin. Neyi anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açmış. Daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah-u Teala göstermeye başlıyor. Zemin tapı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burasını da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu'l-elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulu'l-elbab makamı söz konusudur. Ulu'l-elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Yalnız yemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişi halis olur.
ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hadisler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin altıncı makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. Yedi basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve iki trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir sırat-ı müstakimin başlangıcında, bir de dikey sırat-ı müstakimin bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası içine geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve sesetin nitayı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin ikinci kademesindesiniz. Aynel yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullel bab makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katın 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi aynel yakinin birinci kademesi. Hikmetin ikincisi aynel yakinin ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Sizin müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbinizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'a sahip olacaksınız. Ve dışınızın da tüm nur olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki onurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah-u Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için, gözlere işitmek için, kulağa konuşmak için, ağza hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz.
Bu da size hak bileceksinizdir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için vekkânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit odur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindedirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sıratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımızda kim vardır? İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden sarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yollarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde nefsinizin afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bizim hedefimiz
unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızda haberdarım. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız veriniz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çürütecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün bu güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yatmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Her zaman bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var.
Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah-u Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendinizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz arayacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları, bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünün
manasına insanlara ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a gerilir. Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde üç. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın dilinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi? Yoksa sana mı gösterirdi diyor. Öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın. Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsimeyim diyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki

hükmeder. İşte bu kadarcık farkımız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halil fıtratı ile yaratıldınız. Halil fıtratı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halil fıtratı ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halil fıtratı ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halil fıtratı ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hadis sıfatıyla yarattık. 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ey hadis sıfatıyla yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif tatısıyla gerçekleşeceğinin yine işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif tatısının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerimesi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْن۪ينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz.

0: sakındırmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanınızda ve karşılardan muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan sıfa yollamazdı. Daimi bir kabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani Bahriye'de kaptan ne de kara ortasında paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede devrinin mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir Deniz Paşası Fihri Reis bir harita yapıyor Fihri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Fihri Reis dünya haritasını? Biliyor musunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah seven insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyor da biz 16 saat yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var. Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Tamam, her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz azalarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizin sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi olur. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece ucumuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizde zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir insandır. Daha güzel ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbine içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi de şeytanın nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet sallallahu aleyhi ve sellem üstünde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Karanlık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmenizi. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelal hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Kulağrenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Kulağrenler sormuş esertekleri. Yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamının indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey herkesin Allah'ın yoluna girmesi. E düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, İnsan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isimli bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda, eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Yaz aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tek dine dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed'in yüzü bir tanesi. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahman Errahim Maliki'nin Estağin ihtina sıratel müstakim sıratel lezzeyna enam te'alelim Aleyhim ve lezzeyna Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, şimdi buraya yazdığım gibi, tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük. Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hani fıtrat üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hani fıtrat üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hani fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hani fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak, sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu Hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve tek bir cemaat oluşturmak, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, muvahid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım, sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor, bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış öyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar, hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de, gördünüz mü diyor, yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok, hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti abi İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu? Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor. Bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i bancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cüp diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık. Bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun, Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi Resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah-u Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım. Ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudun var ya diyor. Şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım. Gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun Tanrı'nın önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar.
Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da da müzeyumda duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor, Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah-u Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor.